0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

Radyo Turkuaz. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyosu Radyo Türk Umaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla 18 Haziran Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhabayla kavuştuk çok şükür Radyo Türk Umaz frekanslarında. Yine bu sabahta geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden de tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olsun her birimiz için. Sıradaki şarkılar bugün de sadece sizler için olacak. Tabii sizlerin de sohbetiyle bu yayının, bu 3 saatin tadından yenmez diye düşünüyorum. Trafikte iş yolunda olanlara, çoktan işe başlayanlara, henüz evden çıkmayanlara, herkese günaydın.

0: yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt,

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira

0: seferinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: SPK, 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası, borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi, o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama, endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bakalım sesimiz sizlerle beraber programımızın ilk dakikalarından nerelere ulaşıyor. Hemen başlıyorum.
1: Günaydın. Günaydın Uğur. Ben Ankara'dan Asel.
2: Ben de Lina.
1: O zaman ne diyoruz? Güne uğurla başla, mutlu kal.
0: Günaydın. İşte sabah şekerleriyle başladık. Hoş geldiniz. Denizli Kooperatifi şoför arkadaşlarımıza günaydın diyerek Metin bizlerle

0: Neden sevgileriyle hoş geldin. Arif Afyon'da bu sabah da aramızda. Mahmut'la Kırıkkale'de olduğumuzu görüyorum. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Fikret günaydınlar. Hayırlı işler sana da. Yasemin Mardin'de aramızda olan dinleyicilerimizden yine. Ayşe Gökdemir'e ulaşıyor sesim. Uğur'cum günaydın. Gülelim, güldürelim kalbimizden, gönlümüzden geçen de bizi bulsun, bize gelsin demiş inşallah.
1: Amin.
0: Sabahın seher vakti, radyoda buluşma vakti. Uykuyu bırakıp gelenlere günaydınların en tatlısı şimdi. Oy oy oy. Yine inciler dökülüyor Fatma'dan Gaziantep'te bizlerle. Hoş geldin. Zühre Almanya'da bizleri dinliyor. Huzurlu günlüğümüz olsun inşallah. Bamlık yapan tek frekanslı olan Hamza da Kahramanmaraş'tan bizlerle. Ede hoş geldin. Bilin sen işini. Günümüzün sohbet konusu daha önce yaptığımızda çok güzel katılım olmuştu. Tekrar edelim. Mesleğinizin getirdiği takıntılar desem. Neler kalıyor acaba size?

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Azim bizlere eşlik etmeye başladı. Hoş geldin Deniz Kahramanmaraş'tan. Neşemiz daim olsun inşallah. Adana'da Nazmi ve Hasan yine yollara revan oldular ve yine kulakları Radyo Türk Vaz'da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serpil Coşar aramızda, ben de buradayım, günaydın demiş. İyi ki oradasın. Samsun'dan selamlarıyla Feyza bizleri dinliyor şu an. Yine servis kaptanımız Mustafa'ya da selam yolluyoruz. Ankara Polat'ta da bizlerle beraber. Eren'le aynı şekilde. İkisine de sevgiler, selamlar olsun. Serkan da Kahramanmaraş'ta. Yarın haftanın son günü artık geliyoruz Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu raporuna. 160 yoğunluk var. Ortalama hızı 70-80 km bandında. Güneşli bir hava var. 26 derece demiş. Oley! Gül öğretmenimizin ellerinden öper, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Antalya'dan Ekrem kardeşime da kolay gelsin diyorum. Bu arada Ekrem benim üniversiteden arkadaşım diyor. 10-15 yıllık bir geçmişimiz var demiş. Oy maşallah. Ekrem'in bu enerjisine 10-15 senedir şahitsin ha. Şahane. Hoş geldiniz. Ekrem sana da günaydın. Mesleğinizin getirdiği takıntılar sohbet konumuz. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi.

0: Hepsi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
6: Randevular, toplantılar, siparişler.
5: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri daha çok parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Bazı illerimizde tabii ki uyarılar var. Denizli, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Bolu, Karabük ve Kastamonu'yla Sinop'ta sağanak yağış etkili olabilecek sevgili dinleyenler. Öte yandan tabii ki yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeler arasında dediğimiz gibi mevsim normallerinin de normalinde veya üzerinde yer yerde sıcaklık görmemiz normal. Ama bu sıcaklıkların getirdiği yağışlara da dikkat etmeli.

0: Bir reklam.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
0: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Avcılar Hacı Şerif yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şeritte trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Yasemin ev hanımıyım. O yüzden günün konusuna cevaben de bitmek bilmeyen ev işleri diyebilirim artık, takıntı haline gelen demiş. Hemen devam ettiğimde Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizlerle. Sancaktepe'den selamlarıyla şu an Engin de bizlerle. Engin Beştaş, hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yine Durmuş bizlerle beraber. Gelinlik mağazasındayım ve gittiğim her düğünde takım elbiselere, gelinliklere, abiyelere takılıyorum, bakıyorum. Aydın'dan aramıza katılıyor Durmuş. İşte mesleğin getirmiş olduğu alışkanlıklar, nereye giderse gidelim bırakmıyor değil mi? Yeşim de Aydın'da bizlerle beraber. Kahvaltı hazırlığında bizleri dinliyormuş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Serkan diyor ki şu an İstanbul'da trafikle beraber çekilebilecek saatlerde siz varsınız demiş. Ne mutlu, ne mutlu bize, çok ama çok teşekkür ederim Serkan. İyi yolculuklar. Furkan da bizlerle beraber. Tüm Turkuaz dinleyicilerine hayırlı sabahlar. Urfa'da şu an bizleri dinliyor da. Benim en büyük takıntım kepçemin kirli olması ve yağsız olması diyor. Beni çok rahatsız ediyor. Buyur buradan yak değil mi? İşte işine de bağlı olanların da takıntılı durumları. Furkan kolay gelsin.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yana Ege, diğer yana Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinizin iyi gelecek.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

gökyüzünde adeta ay yıldız şöleni yaşandı dün sevgili dinleyenler. Türkiye'nin dört bir yanında dün akşam gökyüzünde nadir görülen bir astronomi şöleni yaşandı. Gümüşhane'den İstanbul'a, Rize'den Ankara'ya birçok noktada hilal şeklindeki ayla Venüs başta olmak üzere gezegenlerin oluşturduğu eşsiz görüntüler görenleri hayran bırakırken ortaya çıkan manzara Türk bayrağındaki ay yıldızı.

hanım sattı. Vatandaşlarımız da bu büyüleyicanları cep telefonları ve kameralarıyla kayda alırken sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Öte yandan Yargıtay 4857 sayılı iş kanunu kapsamında dışında bu kapsam dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik de dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti sevgili dinleyenler. Emsal niteliğinde bir karardı bu da. Öte yandan telefonunuzda uzun süredir kullanmadığınız bir uygulama her ay hesabınızdan para çekiyor olabilir sevgili dinleyenler. Özellikle ücretsiz deneme sonrası otomatik yenilenen abonelikler nedeniyle kullanıcılar farkında olmadan ödeme yapabiliyor. Uzmanlar da uygulama mağazasındaki abonelikler bölümünün düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

0: Radyo Türk mağazasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir perşembe günü olsun. Serap Akkalay şu an bizlerle beraber İstanbul'da. Serap, hoş geldin aramıza, günaydın. Yine Ekrem'le Mehmet de şu an Osmaniye'de bizlerle beraberler. Recep Oğul Aşırsesin Bursa'da otomobil fabrikasında şu an başladı mesaiye. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. Ve Gül öğretmenimiz.
1: Uğur Bey oğlum, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Almanya'dan Elvan ve Antalya'dan Ekrem kardeşlerime çok teşekkür ederim. İşleriniz rast gitsin sizlerin de inşallah. Selamlar. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar nasip etsin inşallah. Rabbim kazancınızın Halil İbrahim bereketini nasip etsin, bol versin. Bir tane kazancınız bin tane olsun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Yine şahane mutlu ettiniz bizi. İçimiz huzurlandı adeta. İyi ki varsınız. Gülce Elif bizlerleydi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Arif, o da şu an hayırlı yayınlar mesajıyla bizi Ankara'da dinliyordu. Gamze Hatay'da şu an bizlerle. O zaman bu şarkılar sizlere de armağan olsun. Açalım sesi. Sohbet konumuz, mesleğinizin getirdiği takıntılar dedik.
2: Her

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Var.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: afiyetle.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la

tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Milli Güvenlik Kurulu'nun bugün toplantısı var sevgili dinleyenler. Önemli bir toplantı, zira bölgesel olarak yoğun gündemi olan bir bölgedeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak ve Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mütabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki müsabakalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Polonya ekibi Górnik Zabrze oldu sevgili dinleyenler. Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi ise Danimarka ekibi Midtjylland oldu. Ve Başakşehir'in rakibi ise Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibi olacak. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu 160 seviyelerinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %72'leri aşmış durumda. TEM'de Isparta Kule Mahmut Bey yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Yine Kaynarca Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde bağlantı yolunda da sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Yeni Bosna Çoban Çeşme yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit orada da trafiğe kapalı. Diker Tüneli Altunizade Ümraniye yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar. Kavuş.

0: abi. Ben Ahmet Mete.
1: Ben Fatma Hira.
0: Oy. Bey Pazarı'ndan sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız. Güne sizinle başlıyoruz.
2: Oley.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabah şekerleri. Aramıza katıldılar. Hoş geldiniz.
3: Günaydın Gül öğretmenim. Günaydın. Çok teşekkür ederim güzel dualar için. İçimi aydınlattın. Oley. Kim tutar beni şimdi Oley. Yollarda? Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydınlar. Almanya'dan sevgiler, selamlar.
2: Günaydın Elvan, hoş geldinlerimize. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar. Hayırlı işler olsun. İstanbul'da Umut da bizlerle. Mesleğimin getirdiği takıntı sürekli kontrol etme alışkanlığı. Mesleğim e-ticaret uzmanı demiş. Benim de çok yakın arkadaşım e-ticaret uzman üzerinde çalıştığı için aynı durum onda da gözlemliyoruz. Sürekli bir kontrol, sürekli bir müdahale aşamasında. Kolaylıklar diliyorum. Ferhat'e Mersin de bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldin aramıza. Mesleğinizin getirdiği takıntılar, sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçilmiş.

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke.

0: şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
3: ev var. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Nefis.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. 19 ilimize dair. Ege ve İç Anadolu'nun yanı sıra Sinop ve Kastamonu'nun çevrelerinde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 ilimize sarı kodla sel uyarısı yaptı sevgili dinleyenler. Son değerlendirmelerde Ege'nin daha çok iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

Bir reklam. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Saat 28.47 oldu ve geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle Radyo Türkubaz'da güne merhaba demeye devam ederken bizlere eşlik edenler arasında kimler var diye bakıyorum. Serap var sevgili dinleyenler, Antalya'dan.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim Serap, hoş geldinlerimize. Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Batman'dan selamlarıyla Cengiz aramızda. Batman bizleri dinliyor ve hayatın tekrarı yok, her anın tadını çıkar. Biz de bu anın tadını siz dinleyerek çıkartıyoruz demiş. Oley! Mesleki takıntım temizlik. Etrafımda toz görsem dayanamam diyor. Vallahi çok zor bir takıntı. Allah kolaylık versin. Ankara'da Suat da bizlerle beraber tüm Turkuaz sevenlerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün dilemiş. Karşılaştığım insanları dikkatli bir şekilde gözlemlemek, şüphe uyandıranların hal ve hareketlerine dikkat etmek mesleğim.

bana kazandırdığı bir alışkanlık oldu demiş. Ve dün gece de yine o ay ve yıldızın buluştuğu anı fotoğraflamış. Çok da güzel olmuş. Suat, çok teşekkür ederim. Günaydın. İrfan bizleri dinliyor şu an. İran Maku şehrinde bizleri dinliyorlar. Onlara da sevgiler, selamlar. Mesleğinizin getirdiği takıntılar sohbet konumu sevgili dinleyenler. Katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj at.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye...

0: Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl

Banya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Hayata değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Oldu.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bugün de sizin için dün arkadaşımın bana gönderdiği bir paylaşımı aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler. Allah birinin senin için olmadığını gösterdiğinde ve sen hala onun peşinden koşmaya devam ettiğinde, Allah o kişinin seni gitmekten başka çaren kalmayacak kadar incitmesine izin verir diyor paylaşımda. Anlam yoğunluğu olan ama başından geçenin çok kolaylıkla anlayabileceği bir paylaşım. Allah birinin senin için olmadığını gösterdiğinde ve sen hala onun peşinden koşmaya gittiğinde, devam ettiğinde, Allah o kişinin seni gitmekten başka çaren kalmayacak kadar incitmesine izin verirmiş.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Şahane, sorunsuz geçen, huzurla geçen güzel bir perşembe günü olsun. Bu saatimize de Bahir'le devam ediyoruz. Başlıyoruz daha doğrusu. Hatay Antakya'da bizlerle beraber. Hoş geldin. 27 yıllık mesleğim perde döküm terzisiyim. Benim takıntım da hangi eve gitsem, mekanlara geçsem gözüm perdelere takılır. Nedense diyor. Nedeni bariz belli. Eminim yani böyle ince ayrıntıları çok güzel, çok rahat yakalıyorsunuzdur tabii ki. Mesleğin getirdiği büyük bir avantaj tabii ama işte bu takıntı haline de gelebiliyor ne yazık ki. Elvan Er şu an Almanya'da bizlerle. Bir Başak Burcu olarak takıntı benim sorunum. Ne yaparsam yapayım mutlaka bir şey bulurum diyor. Gül öğretmenimize de Almanya'dan selamlar. İyi ki var mesajıyla her gün duaları bize moral veriyor demiş. İyi ki. İyi ki hepiniz varsınız. Sıcak ve Elazığ'dan günaydınlarıyla Lütfi aramıza katıldı. Öznur da Giresun'da şu an yerini alan dinleyicilerimizden işe gitmeden önce bisikletimi atlayıp denize geldim. Kumsalda bile seni dinliyorum demiş. Oley kıskanmadık. Yok canım kıskanmadık maşallah. Huzuru çok olsun. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sigortası, Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor sevgili dinleyenler. Zira önemli gündemin olduğu bir toplantı olacak. Toplantının ana gündem başlığı Amerika-İran barış görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantı. Amerika ve İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan spora dair gelişmelerde ise sevgili dinleyenler, Avrupa Kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya ekibi Górnik Zabrze olurken, yine diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland şeklinde. Yine Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Sarajevo ve Inter Turku eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyoruz.

0: Lezzetleri arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Esenyurt hem Bahçeşehir yönünde bağlantı yolunda bir araç arızası var sağ şeritte. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde de Maltepe Kartal yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde Göztepe Kozyatağı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Momontis Sıracevizler Caddesi Şişli yönünde de sol şerit bir trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9:26 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Nuray da var Sakarya'dan. O da şöyle yüreğinden geçenleri paylaşmış. Günaydın diyerek. Hayatta her ne olursa olsun her karanlığın bir aydınlığı vardır. O yüzden kendi ışığın, kendin olman, senin kendinden başka kimsenin olmadığının, daha güçlü olmanın da yine aynı şekilde hatırlatılması insanın. Hayata pozitif olmak gerekiyor çünkü güçsüz olan insan daima kaybediyor demiş. Teşekkürler Nuray, hoş geldin. Hatice de Osmaniye'de bizlerle beraber. Sıradaki şarkıları bütün ailesine ve abim Süleyman'a armağan ediyorum dedi. Oldu bile. Kemal'le şu an Almanya'ya ulaşıyor sesim. Selam olsun dedi, ekmeğin peşine devam demiş. O zaman Allah güzel kazançlar da nasip etsin. Yolun açık olsun Kemal. Mesleğinizin getirdiği takıntıları konuşuyoruz aynı zamanda.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğun...

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Özellikle de bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak için 19 ilimize Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu sevgili dinleyenler. Ege ve İç Anadolu'nun yanı sıra Sinop ve Kastamonu çevrelerinde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu sıcaklıkların da, bu yağmurların da uyarısını özellikle de her mecrada paylaşılıyor ki tedbirli olmak çok daha önemli sevgili dinleyenler. Yağışların kuvvetli olacağı iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir'de var. Konya, Kütahya, Muğla aynı şekilde diğer illerimiz. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Saatlerimiz 9.45 oldu ve bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Muhsin Ekşol da var. Rize'de şu an site sakinleriyle beraber Rize manzarasında yeşilliğin ve mavinin o güzel ihtişamında bizleri dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Deniz Gelince aramızdaydı. Melek, o da şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Muhasebeciyim, gittiğim her işletmede kazan hesaplaması yapıyorum diyor. Mesleki de yani yıpranma durumlarımız bunlar adeta. Hatice Kırıkkale de bizlerle beraber. O da bugün babasının katarakt ameliyatı durumu söz konusuymuş. Çok çok geçmiş olsun. İnşallah çok güzel bir şekilde de sağlığına sıhhatine tamamen kavuşur. Ben de diyor santral memurluğundan emekli oldum. Hem iş ortamında hem de günlük hayatta. Benim takıntım da düzgün Türkçedir demiş mesajında. Ne kadar kıymetli bir takıntı. Çok zorlasa da size eminim. Çünkü ben de ister istemez tabii ki hepimiz günün olağan akışında yapabiliyoruz bazı hataları ama fark ettiğimizde kendimizi de düzeltsek de karşımızdakine de düzeltme ihtiyacı hissediyoruz. Hayli zorlayıcı bir süreç ama çok keyifli tabii. Esra yani ayakta TDK gibi böyle çok fazlasıyla geri dönüşler aldım, beni mutlu ediyor. Esra da Osmaniye'de bizlerleydi, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine İhsan, o da şu an İstanbul'da. İstanbul-Ankara istikametinde bizleri dinliyormuş. Yolun uzun ama Radyo Turkuaz'da sıradaki şarkılarla keyifli geçsin inşallah. Nurten de şu an Ankara'da bizlerle olan dinleyicilerimizden İzmir'deki Hakkı, kardeşi Hakkı'ya sevgilerini iletmiş. Ve bir hafta kala onun yanında olarak dinlediğini de söylüyor. Oh şahane. Hadi bakalım, Allah teyzen kavuştursun. Günümüzün sohbet konusuna da, yüreğinizden geçenlerle de katıldığınız için, sessiz sessiz bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir kere daha herkese günaydın. Çok

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplam

0: afiyetle.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Gol yeri istediğin yerden izlemek.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve

0: aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ve veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Ortek, Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la güne merhaba. Bugün de burada sona eriyor. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak ve gününüzün iki saatine o güzel sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek, ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla geçen, huzurla geçen şahane bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 9'da Uğur'la İşçi programında tekrar buluşacağız. Kısmet olursa sizleri de bekleriz. Gece yeksen şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Ama yarın yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

ne güzel bir enerjiyle başladık. Ama şarkıya bakar mısın? Duvardan duvara vuruyor kalbimizi. Yine vefasızları belki de hatırlatıyor. Eyvah diyorum. Her duygu var bu programda. Kim geldi? Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Kalbim dostlarımla ve yeni gün başlarken, yeni bir yayın başlarken gönülden gönüle köprüler kurmaya geldim. Yazın frekansında her tarzın en iyilerini yine Radyo Turkuaz'da dinleyebilirsiniz. Uğurcuma çok teşekkür ediyorum. Uğur Eracığım. Saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyorum. Kimler benimle acaba?

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: yol. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

üzeni, sizi sevmeyeni ben de üzerim biliyorsunuz gönlümün dostları. Çalacağım tabii ki en güzel şarkıları ama dertleşeceğiz de. Biz biliyorsunuz ki sadece burada bir şarkı anonsu yapmıyoruz. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Gönül dostunuza hemen mesaj gönderebilirsiniz. @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun'da sosyal medyada bugün yine çok özel bir video paylaştım. Oradan da mesajlarınızı bekliyorum. Uğurcum yolda ama Metin abimiz ve Vural Bey de şu an yanındaymış. İyi yolculuklar dileyelim mi? Yolda olan herkes için geliyor, hazır mıyız?

Birine güvenmek ve sırtını ona yaslamak o kadar güzel bir şey ki gönlümün dostları. Şimdi modern dünya bizi sürekli bir tamamlanma, bir mükemmellik illüzyonuna sürüklüyor. Ya öyle bir şey yok dostlar. Vitrinler kusursuz, yüzler pürüzsüz, hayatlarsa hep bir başarı hikayesi gibi sunuluyor. Oysa kapalı kapılar ardında hepimiz aslında insani kumaştan, bakın aynı insani kumaştan dokunmuş durumdayız. Yani her birimizin sökükleri var, yamaları var, görünmeyen yaraları var. İşte gerçek huzur bir başkasının hayatına dahil olurken o kişinin en iyi halini beklemekten vazgeçtiğinde başlıyor. Zaaflarınızdan falan utanmayın, korkmayın, çekinmeyin. Yani bizi aslında birbirimize bağlayan en güçlü köprüler o, biliyor musunuz? O zaaflarımız gönlümün dostları. 505-188-30-0. İyi ki varsın dediklerim. Şeydam, Aylam, Eynem, Yeşim'im, Cemine. Bakın başka kimler var? O kadar çok mesaj var ki. Hepsini

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

0: sanırım yine ben ararım. Duygusal tuzakları düşmekte üstüme yoktur. Size de var mıdır öyle durumlar? Şimdi duyguları daha yüksek olan kişiler, mantığından daha çok duygularını hareket edenler zaten bu tuzaklara bol bol düşüyorlar. Ama sonra yanlışlarını, hatalarını görüyorlar. Bir daha aynı şey yapmayacağım diyorlar. Fakat yine yapıyorlar, yine yapıyorlar, yine yapıyorlar. Siz tabii ki tamamen kendinizi değiştiremezsiniz. Bir mantık abidesi olamazsınız. Tamamen bir mantık üzerine kurulu bir hayatınız olamaz bu kadar duygular yüksekken. Ya da mantıkla hareket eden aşırı bir duygu yüklemesi alamaz. Öyle bir ilaç da yok, öyle bir iğne de yok. O zaman dengeleyeceğiz. Bir şekilde dengeleyeceğiz. Şimdi eylemim demiş ki benim kızım İsra YKS sınavına girecek. Ya, geceleri hiç uyuyamıyor. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım demiş. Senin için hemen bir uzmanına sorduk gönlümün güzel dostu. Çünkü bu tarz sınavlar öncesinde kaygı ve uyku sorunları tabii ki çok yaygın, çok da normal. Sınava aslında verdiği önemi de bu sınavın onun için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Canım gönül dostum. Peki ne yapabiliriz? Yani tamamen belki yok edemeyiz ama duygularını bir dinleyin. Yani şöyle deyin, neden stres yapıyorsun yerine? Bu aralar seni en çok ne düşündürüyor gibi sorular sorabilirsin. Kendini anlaşılmış hissetmesine belki de yardımcı olur. Başarı baskısını azaltan mesajlar verebiliriz. Mesela ne deriz çocuklarımıza? Sınavın önemli olduğunu kabul ederken aslında hayatının ve değerinin tek bir sınav sonucuna bağlı olmadığını ona sık sık hatırlatın. Tabii ki gece geç saatlere kadar çalışmak genellikle verimi arttırmaktan çok aslında kaygıyı ve uykusuzluğu da arttırıyor. Bunu da öğretelim. Yani son döneminde bunu bırakmasını sağlayalım. Sonra uyku öncesi bir rutin oluşturabilir. Yatmadan 1-2 saat önce telefon, sosyal medyada yoğun ders tekrarlarını bırakması faydalı olabilir. Ilık bir duş, hafif bir kitap ya da sakin bir müzik ona yardımcı olabilir. Bunu lütfen çocuklarınızla paylaşın, sınava girecekler ve canım eylemcim. Sonra tabii ne yapabiliriz başka? Aklındaki o korkuları bir kağıda yazsın bakalım. Zihninde dönüp duran düşünceleri belki azaltabilir. Sonra kafein tüketimi çok önemli. Dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kahve işte ya da ona enerji verecek ya da uykusunu bozacak hiçbir şeyi içmemesi gerekiyor. Ona bunu anlatın. Çay da bakın, fazla çay da uykuyu bozar. Ve tabii ki gün içerisinde ne bileyim böyle bir fiziksel aktivite, yürüyüşler yapabilirsiniz birlikte. Yani sınava hazırlanmak için evet elinden geleni yapıyorsun ama şu anda görevin yeni bir şey öğrenmek değil, dinlenmek diyebilirsiniz sınava yakın bir zamanda. Sen sınavda her soruyu zaten tek tek çözeceksin. Olmazsa da hiçbir sorun değil. Tek bir sınav senin başarını belirlemez demeyi de unutmayın diyorum. Eylemcime söylerken bütün anne babalara da küçücük minicik bir tavsiyemiz olsun. Kısacık bir reklam arası.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
7: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

Ah, kara gözlü Kerim Tekin, Allah rahmet eylesin. Hani diyemeyiz ki çok erkendi diye. Çünkü herkesin bir yaşam zamanı var bu dünya üzerinde. Ne bir hani dakika önce, bir dakika sonra diyoruz ya, bir saniye, bir saniye önce, bir saniye sonra Rabbimin yazmış olduğu bir kader var. O yüzden de tabii ki gönül isterdi ki onun daha çok sesini duymak, onun daha çok şarkılarını duymak bu zamana gelsin. 90'larda kalan ve hiç unutmadığım isimlerden, seslerden biridir Kerim Tekin. Güzel oldu bu şarkı. Arkasından da şöyle yine duyguları yakan bir şarkı. Öyle böyle değil. Yani Firuze biliyorsunuz ki hani böyle nasıl diyeyim, sadece bir kadının söyleyebileceği bir yorumcu, bir kadın yorumcunun söyleyebileceği bir şarkı değil. Aynı zamanda bir erkeğe de ne kadar yakıştığını söyleyebilirim. İşte onlardan biri de Tarkan. Aysel Gürel'i de burada rahmetli analım mı? Yavrusuna Müjdar'a yazmış bu şarkıyı. Şimdi birazdan erken yaşta akıllı telefon eşittir yetişkinlikte ansiyete diyeceğiz. Bununla ilgili bir açıklama var, sizlerle paylaşacağım. 505-88-30-00 Derya'm, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Derya Koca Çonduk şu an bizi dinliyor ve bugün yaş günüymüş.

Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Evet dostlar, birinci saati tamamlarken az evvel dediğim gibi erken yaşta akıllı telefon eşittir yetişkinlikte ne yazık ki ansiyete, ne yazık ki. Yapılan çalışmalar dijital alışkanlıkların zihinsel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Ne yazık ki on binlerce genç üzerinde bir veri gerçekleştiriyor ve 13 yaşından önce akıllı telefon sahibi olmanın ilerleyen yıllarda kronik kaygı, ansiyete ve duygusal düzensizlik riskini önemli ölçüde arttırdığını da gösteriyor. Ah, ben şu an kendi yeğenimi ve arkadaşlarımın çocuklarını düşünüyorum da, yani akıllı telefon edinme yaşını mümkün olduğunca ileri döneme erteleyin. Geç saatlerde yatak odalarını ekrandan arındırılmış güvenli alanlar haline getirin yavrularınız için.

hikayeme bakmanızı istiyorum. Gönül Dostu Füsun Instagram'da bakın. Hikayemde tabii birçok hikaye var. En sonuncusuna bir bakın bakalım. Sonra konuşacağız. Sonra o hikayeden sonra konuşacağız yeni saatte.

frekanslarımıza yaz gelsin diyorum ama galiba ruhlarımızda hala bir yaz yok. Şimdi bir şey soracağım size. Kendi kendinize konuşur musunuz? Yani içten değil, sadece iç olarak değil, sesli bir şekilde de. Yani kimse yokken kendi kendinize ben konuşuyorum bazen. Bir problem yokmuş. Bakın sorun yok, sorun yok, korkmayın. Hayır, hiç telaşlanmayın. Onunla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Şimdi en son soruyorum. 505-188-30-0. En son ne dediniz kendinize? Hadi bakalım bir itiraf edin. En son ne dediniz kendinize? Kendi kendinize nasıl konuştunuz? Şimdi kendi kendimize konuşurken hücrelerimizin şekli değişiyormuş. Yani bu bir efsane falan değil. Tamamen kişisel bir gelişim olayı falan da değil. Somut bir nörobilimmiş. Bilim insanları kafamızın içindeki o hiç susmayan sesin ya da benim gibi sizde sesli arada konuşuyorsanız beyin hücreleriniz üzerinde adeta bir komutan gibi çalıştığını kanıtlamışlar. Yani negatif, suçlayıcı bir iç ses ya da bir konuşma varsa beynimizin kaygı merkezlerini kelimenin tam anlamıyla ateşe veriyoruz ve stres hormonlarıyla hücrelerimizi yıpratıyoruz. Ama daha böyle doğru yapılandırılmış bir iç diyalog varsa şefkatli, tatlı tatlı öyle de yapıyoruz canım, sadece böyle kötü konuşmuyoruz. Yani kendimize de şefkat gösterdiğimiz, şarkılar söylediğimiz, güldüğümüz anlar da oluyor. O zaman beynimiz anında sakinleşiyormuş. Ama işin en çılgın kısmı, kendimizle bir başkası gibi mesela adınızla konuştuğunuzda beyin hücrelerimiz o yoğun duygusal baskıyı sadece bir saniyede hafifletiyormuş. Yani siz farkında olmasanız da kelimelerinizle beyninizde ya da bir yıkım yaratıyoruz ya da bir mucize. Füsuncuğum ne konuştun acaba bugün? Söylesen mi ben de?

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: hobi tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Siz öyle kendinize neler neler söylüyormuşsunuz. Çok özelleri tabii ki burada paylaşmayacağım. Mesela Ayla diyor ki ya sakin ol Ayla, her şeye yetişemezsin diyorum ama hep koşturuyorsun, ben seni durduramıyorum. Nasıl olacak bu, ikimiz de aynıyız galiba. Yani yalnız Füsun'un bu konuşmaları iyi de bir yanı var diyor. Diyelim ki Hande demiş bunu. Benimle çok kızgınım. Onunla o kadar çok konuşuyorum ya da kavga ediyorum ki gerçeğini yaşamaya hevesim kalmıyor diyor. Bak bazen bu çok iyi olur. Ben de yapıyorum bunu Hande. Gerçekten bunu yapıyorum. Önce ben kendi içimde bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Sonra bir bakıyorum ki ya şurada da şöyle olur, böyle olur. Daha da bir hafifliyor galiba iletişim. Güzel bak, güzel. Emineciğim diyor ki ya boş ver, düşünme artık, önüne bak, nasıl herkes yaptığının karşılığını bulacak diyor. Bunu devamlı söylüyor musun? Eyvah eyvah. Eyvah. En çok da kendi sözümü dinlemiyorum yalnız demiş Emineciğim. Ya belki dinleriz. Çok güzel bir gün olacak diyorum demiş Nilüfer. Çoğunlukla hani ne olursa olsun. Sonra diyor ki ya Nuran ne yapıyorsun? Hep iyi niyette kendine yazık ediyorsun. Rabbim görüyor deyip kendime gel diye devamlı kendimle konuşuyorum demiş. Abdurrahman'a bakar mısınız? 40 yaşına geldim. Parayı buldum buldum, bulamadın daha çok çalış diyormuş. Daha çok çalışma. Daha çok değil de daha verimli. Yani çok çalışmak demek çok para kazanacağız anlamına gelmiyor Abdurrahman. Gel bugün bunu bir düzeltelim. Şimdi bakın Rize'den bir mesajımız var.
1: Gönlümün dostu Rize'den selamlar.
0: Selamlar. Selamlar.
1: Konuşabiliyorsan veya kendi kendine konuşuyorsan düşünebiliyorsun demektir.
0: Evet.
1: Düşüncenin dışarı vurma versiyonudur.
0: Evet.
1: Kutluyorum, demek ki zekalısın.
0: Çok iyi, demek ki bir zekam var diyor. Muhsin Bey selamlar, Rize'ye selamlar. Vallahi dış sesimi iç sesimi söylemeyeyim demiş Tülay, fena demiş. Olsun, sen bana yine arada yazarsın canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Gelen daha birçok tabii ki mesaj var şu an. Hepsi sağ olsun, var olsun bütün dostlarımız. Mesela haksızlık yapanlara, kötülük edenlere lanet falan okumuyorum demiş bir dinleyicimiz. Sevgili Burcucuğum ne kadar güzel söylemişsin. Çünkü diyor o ağzımdan çıkan her kötü şey bana da geri dönüyor. Benim de hayatımı o an mahvediyor. Ben Allah'a havale ediyorum, sonra şarkı söylüyorum demiş. İşte bu. Gel benimle bu şarkıya eşlik et istersen.

Şimdi astrolojide bir Şiron dediğimiz bir gezegen var. Gördüğünüz dostları ve Boğa burcunda artık böyle ilerlemeye başladı. 20 Haziran 2026 daha sonra 20 Haziran'da ve 17 Eylül 2026 arasında. Daha önce Koç burcunda. Şimdi parayla ilişkimiz son yıllarda çok değişti değil mi? Belki de bu sadece ekonomik şartlarla alakalı değildir diye ben astroloji de işin içerisinde birazcık sokmak istiyorum. Şimdi Şiron namı değer yaralı şifacı demek. Yani hepimizin içinde kolay kolay iyileşmeyen ama zamanla onunla yaşamayı öğrendiği bir yara var. İlginç olansa çoğu zaman başkalarına en büyük şifayı da tam o yaradan verebilmemiz gönlümün dostları. Peki nedir? Boğa burcuna ne anlatıyor? Az sonra.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Babama çok...

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için iGaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar iGaz.com.tr'de. iGaz

0: Bir sunum.
1: Canım.
0: Bu şarkıdan sonra şimdi alacağım sandalyemi. Gideceğim deniz kenarına. Mis gibi bir deniz havası alıp geleceğim sayende. Çok canım, teşekkür ediyorum.
1: Canım, canım benim ya. Mis gibi deniz havası. Ya da işte doğadaysanız. Olur şehir içerisinde bile olsa. Bir yerde şöyle birazcık kendinizle baş başa kalıyorsanız. Ne güzel. Bir sunum diyen dillerinizi sevsinler ya. Umut oluyoruz birbirimize, dost oluyoruz, can yoldaşı oluyoruz. Nefesim yettiğince Radyo Turkuaz'da, bu frekansta aile olmaya devam diyorum. Necmiyeciğim gelmiş Tülay'ımızdan sonra. Nafiye'mi görüyorum şu an ben, arkadaşlarımı da alıştırdım. Beşli bir yerde grubu

şu an galiba beni yine dinliyorlar. Poça'da şu an dinliyorlar. Ne güzelsiniz. Sıradaki şarkıyı size de armağan edeceğim. Emineciğim hoş geldin. Canım benim, Vildan'ımız gelmiş. Onun için de gelsin bu şarkı.

Şimdi bizim bütün ekibin böyle yaptığı bir olay vardı. Ekibi çok radyoda yoktur. Böyle bir bloklar oluştururuz şarkılarda, tarzlarda. İşte o bloklardan bir tanesi daha programın sonuna doğru sizlerle buluşup bayılıyorsunuz biliyorum. Şu an evinde, iş yerinde, trafikte olan canım dostlarım. Bu sevdiğiniz, bu gönülleri yakan şarkılarla biraz belki farklı bir duygu durumunun içerisine gireceğiz. Ama insanın kalbinin atmasına, heyecanlanmasına, duygulanmasına çok ihtiyacı var. Hele hele bu çağda. O yüzden gözyaşlarınız hiç tutmayın, lütfen akıtın. Duygulanmanız gerekiyorsa, söylemeniz, konuşmanız gerekiyorsa, bir de içinizde hiçbir şeyi tutmayın be gönlümün dostları. Sizler benim için çok değerlisiniz. Program başına dedim, sizi üzeri üzerim dedim. Sizi sevmeyeni dedim, bir bana gönderin dedim. Öyle de oldu. Ne çok dertleştik bugün.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi dostlar, alışveriş yaparken indirim yakalamak her zaman güzel değil mi? Diyanar.com.tr ve Diyanar App'te Troy kartınıza yapacağınız alışverişlerde 1000 TL'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor desem, şimdi kargo bedeli hariç tek seferde 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepetinize Troy 200 indirim kodunu ekleyebilirsiniz. Bakın, Troy 200 indirim kodu ve 200 TL indirim kazanabilirsiniz. Üstelik kampanya süresi boyunca bu fırsattan 5 kez yararlanabilirsiniz. Toplamda tabii ki 1000 TL'ye varan indirim elde etmek mümkün. Belki uzun zamandır okumak istediğiniz kitapları seçeceksiniz. Belki yeni bir kulaklık ya da hoparlör alacaksınız. Belki çalışma masanızı tamamlayacak kırtasiye ürünlerine ya da çocuklar için eğlenceli oyuncaklara ya da sevdiğiniz bir kutu oyununa göz atacaksınız. Kısacası alışverişlerinizi biraz daha keyifli hale getirecek bir fırsat var Diyanar'da. Kampanya 15 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli. Fakat hatırlatalım, kampanyadan yararlanabilmek için Diyanar.com.tr ya da Diyanar App'e üye olarak, yani uygulamasına üye olarak giriş yapmanız gerekiyor. Alışverişlerinizi tamamlamadan önce Troy 200 kodunu büyük harflerle yazmayı unutmayın. Sepetinizdeki indirim alanına eklemeyi de unutmayın. Kampanyanın tüm detaylarını yine Diyanar.com.tr'den web üzerinden öğrenebilirsiniz. Alışveriş listeniz hazırsa bu fırsata göz atmadan da karar vermeyin derim. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından vedada buluşuyoruz.
0: Reklam. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
4: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
5: Hilal'cim hoş geldin. Camı kapattın, çok iyi oldu. Yine bir takım dışarıdan gelen, ama onlar böcek değil, sinek de değil. Onlar ne olduğunu ben bilmiyorum. Tam karar da veremedim. Çığlığımla ödleri patladı burada arkadaşların. Küçücük bir şey ama insanın üzerinde dolaşınca farklı oluyor. Benim neden üzerime geliyor? Hilal böyle geldi, camı kapattı. Sen bu camı açarsan olacağı buydu falan diye bir de bana kızdı. Atıyoruz böyle bir minicik bir şey aslında. Tabii insan üstünde bir şey gezindiğini görünce tabii ki doğal olarak sakinliğini, hele benim gibiler hiç koruyamıyorlar. Olsun, ne yaptık biliyor musunuz? Onu aldık güzelce de böyle bir kağıtla. Üzerine geldi, yürüdü zaten. Üstümden aşağıya düşmüştü gönlümün dostları. Ve dışarıya tekrardan kendi yuvasına doğru gitmesin üzerine gönderdik. Sizi çok seven bir gönül dostunuz var. Emanet kime? Tabii ki sevgili Hilal'cime. Mikrofon artık onda. Yarın görüşmek üzere.

güzel başladık değil mi? Yumuşacık. İşte gün güzel, güneş güzel, hayat güzel. La la la, lo lo lo. Kötü haberler görene kadar ben. Gönül dostumuza kocaman teşekkürler Şeydacığım. Seni çok öpüyorum, sana da kocaman teşekkürler. Ağladı, sızladı ama kızımızın içi rahatladı. Hilal Özgen'in yayında Sosyal Hayat başladı. Burası Türkiye'nin en samimi

0: gök bir garibi.
1: Böyle bir geçiş yapayım dedim. Hadi bugün böyle başladık. Minicik bir ara veriyorum ama böyle saniyeler sürecek hiçbir yere ayrılmayın. Çok efsane şarkılar buldum.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Fiyer'in sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyer'in sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve

0: çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Evimde
1: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
2: ev var. Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.

Valla biz türkülerimizin özüne bayılırken hiç böyle bir yabancı şekilde dinlemeye de alışık değiliz ama eylemimiz bizim çok başarılı tabii. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat 12-13 saatler. Buna da bu ara taktım valla, biraz idare edin, her gün çalar oldum ya. Böyle son sesle dinliyorum, stüdyoda beni görseniz. Mesaj da gelmiş.

geçmişte yatırım yapanları bir hayli tedirgin eden, altın yatırımcılarını şaşırtan hareket. Gram altında dikkat çeken bir yükseliş konuşuluyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün de enflasyon beklentileriyle alakalı bir sürü cümle kurdurttuğunu söyleyebiliriz.

0: bak bu kesin haber mi? Bundan haberin var mı? Ben geçen haftadır Fenerbahçe'nin teknik direktörüne her isim söyledim. En son Aykut Kocaman oldu dedim ya. Yanlış haberdi, bir numara gibi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Hadi hayırlı olsun. Fenerbahçe camiasına bol şans getirsin. İyi hocadır İsmail Kartal. Hemen bir bakalım. Donald Trump'ın 7 saniye süren imzası çok konuşuldu haberlerde. Kitap yazarsın ya, o kadar uzun sürdü. Şimdi çok tatlı bir şarkı geliyor. Hazır mısınız?
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

giden arabalar istedikleri kadar gaza bassın, fırtına o kadar kuvvetli ki araba geri geri geliyor. İnanılır gibi değil ya. Aşkına hiç kimseyle tartışmayın. Yollarda kavga etmek, trafikte kavga etmek gerçekten can kaybına sebep oluyor. Öyle haberler var ki, tek tek sizinle bunları konuşmayacağım ama rica ediyorum sakinliğinizi koruyun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Şimdi Hakkari Yüksekova'da bir kafeterya içerisinde bir mutfak tüpünün patlama anı çekilmiş videoda. Aman ha dediğim, dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir kez daha altını çizdiğim konulardan biri. Eskiden ne kadar önemserlerdi annelerimiz değil mi? Tüpü açık bırakma çocuğum, öyle çocuğum, böyle çocuğum. Ne oldu? Tüp azaldı, gidiyor. Az da olsa bir yerlerde patlıyor. Hatay'da trafikte kaynak yapan sürücüler drone'la tespit edilerek ceza uygulandı. Bravo Hatay!

Ne kadar uzun zamandır sinemaya gitmiyorum biliyor musunuz? Etrafıma da sordum, sinema kültürü devam ediyor mu diye. Çoğu kişi sinema kültürünü pandemiyle beraber kapattı. O arada da işte çeşitli platformlarda sürekli yeni gelen filmleri izlemek, dizi kültürüyle de devam etmek bizi biraz sinema...

16 kişiyle yapılan araştırma, insanların çocuk sahibi olmamasının temel nedeninin ekonomik zorluklar olduğunu ortaya koymuş. Çok iyi bir bakış açısı. Gerçekten insan bakamayacağı çocuğu yaparken ekonomik durumunu mutlaka gözden geçirmeli. Ona koca bir hayat sunmak durumundasınız. Ya sunamıyorsanız? Bunu da neden söylüyorum biliyor musunuz? Dilenen çocuklar, küçücük yaşta eli ayağı çıplak, kar kış demeden yolda mendil satanları görüyorum ya. İç paramparça. Sonra da söyleniyoruz tabii, kardeşim madem bakamayacaktın niye diye. Kastamonu'da bir jimnastik salonuna yıldırım isabetti. Görüntüler üzücü tabii, geçmiş olsun diyelim Kastamonu'ya. Hilal'le de Venüs birlikte görüntülenmiş. Her yerden bir foto geliyor. Çok

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Spafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Spafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen...

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

gerçek var. Trafik kazalarındaki bilançoyu günlük okuyoruz değil mi? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Trafik kurallarına uyacağız. Bir şey yasaksa doğru değildir. Yasakları delmeyeceğiz. Alkollü araç kullanmayacağız. Ehliyetsiz araç kullanmayacağız. Uykusuz araç kullanmayacağız. Uykusuz araç kullandığının bir cezası yok ama maalesef bir götürüsü olabilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Yani ne bileyim, bakıyorum 5 haberden 3'ü trafik kazası. 2 araca çarpmış, tek araca çarpmış, ona çarpmış, buna çarpmış. Hep üzüntü, hep keder. Ailelere yazık, günah. Mesajlarınıza da şöyle bir bakacağım. Çünkü yavaş yavaş programın ilk saatinin sonundayız. Oo, mesaj çok gelmiş. Daha numarayı hatırlatmadık. 0505 188 30 00'dayız. O zaman siz de biraz bekleyin. Çok kısa minicik bir ara, hemen buradayım.

Mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0505-188-30-0'dayız. 0505-188-30-0. Kemal Kayatürk. Yani işte artık Kemal Bey, siz ne düşünüyorsunuz biz bilmiyoruz da artık. O kısmı ben öyle düşünüyorum. Halil Hatay İskenderun'dan hoş geldin. Fenerbahçe'nin çocuğu diyor İsmail Kartal için. Nurşen İnce Demirel. Hilal öncelikle merhaba demiş. Fizik tedavideymiş kendisi. Acil şifalar canımın içi. Bana

vallahi özlemişim şarkıyı. Gerçekten özlemişim. Mesajlara şöyle bir bakalım, okumadık çünkü. Uğur İzmir'den katılmış. Çok teşekkür ediyorum Şeydacığım. Senden bahsettik yayının başında değil mi? Ajana gitmiş. Ay, seninle beraber tüm emniyet birimlerimize bir selam gönderelim. Kıymetlilerimize, tüm vatani görevini yapan askerlerimize, doktorumuza, öğretmenimize, ev hanımımıza, annemize, babamıza. Bu babalar günü ne oldu ya? Ben her haftayı babalar günü zannetmem her pazar. Biri bana babalar günü bilgisi versin. Ben de gönül dostu Füsun'un babalar gününü kutlayacağım. Az babalık yapmadı bana. Kısacık bir ara, minicik.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Oley! Saklama ücreti sıfır. Oley! Canlı veri ücreti sıfır. Oley! Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Şeytim.

sevincinizi yayına aktarmak istiyorum. Emel Kayseri'den yazmış. Seninle fotoğrafımı beğenmezsin diye atamadım demiş. Ne güzel çıkmışım. Vallahi ben çok güzel çıkmışım Emel. Emel'cim sen de çok hoşsun. Dün ziyaretimize geldi. Canımın içi, öpüyorum yanaklarından. Bir panikler de yaşattılar ama. Yasemin, Hilal Hanım, yayınlar diliyorum. Yozgat'tan yazmış. Öpüyorum yanaklarından Yasemin. Nurşen İnce. Bakayım, Erdem de yazmış. Erzincan'dan.

trafik. Zincirlikuyu, D100 Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü sağ şerit trafik kazası. Yaralanmalı geçmiş olsun, acil şifalar dileyelim. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Trafik orada var ya. Ama yeter ki canlar sağ olsun. D100 Şirinevler Yenibosna yönü sağ şerit trafik kazası hasarlı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok

0: ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

geçmişe gideceğiz. Zerrin Özer'in bu şarkısını niye çaldım biliyor musunuz? Hep yaz sonu çalardık bu şarkıyı. Herkes de bir hüzün mesaj üstüne mesaj atardı dinleyici. Derdi ki ay bir yaz daha bitti, kıymetini bilemedik. Bakın yaz başı çaldım işte, kıymeti bilinmesi gereken zaman da 2,5 ay. Haziran bitti. Hey gidi, yaz çabuk bitiyor. Alsın be, her mevsim güzel olsun. Yeter ki keyfimiz yerinde.

Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine bir yandan trafiğe baktım çünkü eklenen yerler var. Mesela D100 Kartal Pendik yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Bilginiz olsun. Büyükçekmece ile ilgili bir haber. D100 rampa Büyükçekmece yönü sol şerit bakım onarım çalışması nedeniyle yine trafiğe kapalı bir şerit. Orası da çok yoğun. Pendik'ten Büyükçekmece'ye doğru bir yoğun arkadaşlar. Ama ben gider ayak size çok efsane bir şarkı buldum. Haberleri de bıraktım bir köşeye. Dedim ki çok önemli bir şey olsa benim de haberim olur. Dinleyicimin de olur. Bu şarkı size. Nasıl güzel. Açın biraz sesini. Varsa yanınızda bir yudum kahveyle bu şarkı size eşlik etsin.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

paran indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Yayın bitti yayın. Vallahi veda etmeyi unutuyordum. Utku bana gülüyor. Birazdan da gelecek. Mis gibi de bir yayın yapacak size 3 saat. Kendinize çok iyi bakın. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat bugünlük bitti. Yarın Cuma ayın 19'u yine saat 12.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin en sevilen programcıları... Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz.
4: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
0: Kahvemiz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun.
4: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
5: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
4: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
6: Eğlenceli her an.
4: Hop dedik Ayhan.
3: Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
7: Geçmişten günümüze en sevilenler.
4: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
3: Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şükür kavuşturana. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 2 saati yaşadınız. 3 saatte benimle beraber radyolara başında, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında kısaca sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Evet, ben buradayım. Ortam mekan müsaitse çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Şöyle güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Yine her tarzın güzelliklerinden yola çıkacağız. Yine gönlünüzden geçenlere tercüman olacağız. Yine uzakları yakın edeceğiz. Kiminin hasreti, kiminin özlemi, kiminin hüznü, kiminin sevinci. Yani kısacası gönlümüzden geçenleri turkuaz güzelliğiyle hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Evet, ben hazırım, buradayım. Aramıza kimler yeni katıldı? Kimler nerelerden dinliyor? Sizlerden gelen mesajlarla birlikte bunları da öğrenmiş olacağız. Evet, mesaj attığımız devrede WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz ki gelmeden yazan dostlarımız var, teşekkürler. Öncelikle 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha hatırlatmasını yapalım siz sevgili dostlarımıza. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olayım. Aynı zamanda uydu üzerinden dinleyen dostlarımız var. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, internet üzerinden, web sayfamızın üzerinden Turkuaz Radyolardan kulak veren dostlarımız var. Oradan da yazan sevenlerimiz var, sağ olsunlar. Program içerisinde oradaki mesajları da dile getireceğim. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinizi, mesajlarınızı, varsa hayatınıza anlam katan güzellikler benimle birlikte paylaşabilirsiniz dostlar. Ben herkesin gönlünden geçenleri bir şekilde dile getirmeye gayret edeceğim. Sizlerin de katılımıyla, sizlerin de her daim olduğu gibi o yürekten, o içten mesajlarıyla birlikte. Evet, ben hazırım. Programı başlatıyorum. Önce isterseniz buyurun, bu şarkıyla başlamak geçti gönlümden. Önce bu şarkıyla programın startını verelim. Hemen ardından da gidişatı yine sizlerin duygularına bırakacağız. Bakalım keyifler, moraller nasıl? O zaman ne diyoruz? Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Her şeyden önemlisi insanın kendi can sağlığıdır. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatın akışına kendimizi bırakacağız. Çayımızı, kahvemizi de alacağız. Hep birlikte turkuaz güzelliğini radyomuzda yaşayacağız ve paylaşacağız. Hazır mıyız? Hadi başlayalım o zaman bu güzel şarkıyla. Hemen ardından da o güzel mesajlarınız da yağmaya başladı maşallah. Yine her zaman olduğu gibi dostlarımızın güzelliği üzerinde, içtenliği üzerinde. Şimdiden söyleyeyim, 3 saatlik güzel bir program sizi bekliyor.

takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Pilot garaj
2: yolu ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: İstediğin yerden izlemek,

Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

İnsan isterse her zaman söylediğim gibi yüreğinden, gönlünden, canı gönülden diliyorsa eminim ki muvaffak olacaktır. Devam ediyoruz. Program başladı. Bir kez daha selam olsun siz sevgili dostlarımıza. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle ufak ufak mesajları dile getirme vaktidir. İzmir'den kocaman sevgilerle diyor Hülya. Zühre Almanya'dan sevgilerle. Kürşat'ın mesajı var. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Derya Deniz ben. Sizi dinliyorum diyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Elvan'ın mesajı var. Hoş geldin can dost diyor. Hoş bulduk güzel insan. Sağ olasın. Sana ve kıymetli ailene benden sevgiler, selamlar. Deniz Gümüş. Hayatımın anlamı canım eşim için gelsin. Adana'dan dinliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar. Kahramanmaraş'tan selamlar. Deniz ben. Yüreğine sağlık diyor şimdiden. Levent Yüksel. Haluk Levent istekleri var. Bakacağım. Selam olsun sizlere de. Esin'in mesajı var. Kuaför Esin, Utku ile istekleri dinliyor Aydın'da diyerek duygularını paylaşmışlar. Hayırlı işler diliyorum. İzmir'den Hatice, işteyim ve çalışıyorum diyor. Size de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Peki, devam edeceğiz Utku ile isteklere. Önce yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Güzel bir Funda Arar şarkısıyla baş başa kalacağız. Hemen ardından devam edeceğiz Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz dostlar.

0: Aşk zaten her gün yanmak değil mi? Refik yeni Bosna'dan dinlemedeyiz diyor. Kulağımız sizde, milli takıma başarılar diliyoruz. Cuma, cumartesi sabahı saat 6'da Türkiye saatiyle oynanacak karşılaşma. İnşallah güzel bir sonuç alırlar Paraguay karşısında. Milletimizin yüzü gülsün artık. Temennimiz, dileğimiz her zaman olduğu gibi milli takımımızla birlikte. Bir de yerden yere vurmaya gerek yok o çocukları gerçekten. Yani nereden bakarsak bakalım hepsi genç. Hepsi azimli. İnanıyorum ki yani bir maçla ölçülmez onların başarısı ya da başarısızlığı. Ama o gençler 4 tane neredeyse turnuva oynayacaklar bir arada. Ki araya yeni katılanlar da olacak. Yaş itibariyle söylüyorum ama o takımı aldığınız zaman 4 tane turnuva birden. Bakın 1,5-2 sene sonra Avrupa Şampiyonası var. Ondan sonra bir Dünya Kupası da var. Bir Avrupa Şampiyonası topladığınız zaman bir 10 senesi var. Yani hepsi bir arada inşallah güzel sonuçlar alacaklar. Çünkü birlik beraberlik takım ruhu olgusu oluşunca daha da farklı olacaktır diye ümit ediyorum. Hatice Kırıkkale'den sevgilerle sana ve sevdiklerine armağan olsun. Yeşim İzmir'den sevgilerle size ve sevdiklerinize armağan olsun. Merhabalar, yine hoş geldiniz diyor. Yine hoş bulduk o zaman, teşekkür ederim. İzmir'den Melis. Sıradaki şarkı arkadaşlarım Ayşe, Nagihan, Kemal Büyük için ve orada dinleyen bütün dostlar için.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Ailenizin, çalışanınızın,

sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Çok güzel mesajlar geliyor, bir kez daha teşekkür ederim. Yani şu anda bilmiyorum nerede dinliyorsunuz ama gelen mesajlar doğrultusunda bunları görüyoruz. Birçok dostumuz, daimi dostumuz, ara ara yeni katılan dostlarımız oluyor. Sohbetimiz oluyor, güzel duyguları paylaşıyoruz. Birlikte güzel bir yolculuğa çıkıyoruz tabii. Ama kimler nerelerde dinliyor dediğimiz zaman daha önce hiç adını duymadığımız yerlerden de o güzel duygular tercüman olmak ayrı bir mutluluk. Yeşim Aydın'dan dinliyor bizi. Bugün doğum günü olan müdürüm Şule Hanım için ve çalışma arkadaşlarım için demişler. Bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günü kutlu olsun. İsmin en iyi terzilerinden selamlar diyor Derya Hanım. Bütün şarkılar benim için gelsin diyor. Kendimi sevmeye değer vermeye karar verdim diyor gönderdiği mesajda. Peki insanın bir kendisi daha yok öyle değil mi? Nimet'in ev ürünleri olarak sizi dinliyoruz demişler. Çilek reçeli yaparken dinliyoruz sizi. Tarkan istekleri var bakacağım. Aslı bugün diyor çok sıkıcı bir iş gününde ama demiş günümüzün şenlendirdiğini sağ olun. Herkese selamlar, anneme de sevgilerimi iletiyorum diyor Aslı gönderdiği mesajında. Rukiye İzmir'den atölyede dinliyoruz sizi. Bugün diyor stajyerlerimizin son günü. Emirhan, Batuhan, Eda, İlayda ve Alperen. Bu şarkım da sizlere armağan olsun sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. 505-188-30-00 mesaj attı. Bakalım dostlarımız şu anda nerelerden kulak veriyor.
1: Kalbe zor söylemesi, gelmiyor ki hiç gidesi. Var mı söyle hadi söyle, aşktan

14.44 oldu saatler. Devam ediyoruz. Hoş geldiniz diyor. Temizlik maratonunun ikinci gününde yine bize eşlik ediyorsunuz diyor. Bir şarkıda kendime istiyorum diyerek duygularını paylaşmış Nazan. Allah kolaylık versin ev kadınlarına. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de size. Selma, o da bizi dinliyor. Selma için ve bütün çalışma arkadaşları için armağanım olsun. Meryem İzmir'den. Abicim selamlar. Yağmurlu bir sabahtan sonra açan güneşle kahvemi içerken dinliyorum sizi. Eskilerden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Songül, iyi yayınlar. Tarlada beraber çapa yaptığımız kardeşim Hazel'e, eşim Mustafa'ya, kızlarım Bahriye ve Gülden'e, oğlum Muhammed'e ve kardeşim Recep'e armağan olsun. İşte aile birliği, beraberliği budur. Bereketli olsun, Allah kolaylık versin. Şüheda Kırşehir'deki Bekir babama, babacığım diyor. Telefonda bir sıkıntı oldu. Vallahi aradıysan eğer çok üzgünüz diyor. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek temennisi diyerek duygularını paylaşmışlar. Ama seni çok ama çok seviyorum, haftaya görüşürüz diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Şüheda, Güzgül'ün diyerek duygularını dile getirmişler. Ataşehir'den selamlar. Sıradaki şarkı her şeyim olan eşim Ayşem için gelsin. Çok sevdiğim kızlarıma armağan ediyorum diyor sevgili Enver. Maltepe'de güneşli bir günde dinliyorum sizi. Anneme çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sıradaki şarkı ona armağan olsun diyor Esma gönderdiği mesajla. Sacide, abicim nasılsın? Hafta sonu kızım üniversite sınavlarına girecek. Dua eder misiniz diyor. Rabbim herkesin yavrusuna zihin açıklığı versin diyerek duygularını paylaşmışlar. Amin diyelim. Üstün başarılar dileyelim. Onlar bizlerin geleceği. Allah utandırmasın.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Enerjimiz.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

Her zaman söyleriz, mutluluk gidilecek bir yer değildir, yaşanacak bir yolculuktur. O yüzden herkesin mutluluğu hayat yolunda güzel olsun. Çünkü kalbi güzel olanın yolu da güzel olur. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Yani neticesinde hepimiz bir hayat yolunda ilerliyoruz. Dikenleri var, yağmuru var, çamuru var, güneşi var. Yani her şey bu yolda mevcut. O yüzden o yollarda öğreneceğimiz daha neler neler var. Sakarya'dan Nur'dan ben aranıza yeni katıldım diyor. Hoş geldiniz diyelim. Gaziantep'ten Zeliha iyi yayınlar. Annem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Nurten Hanım, bir gönül inceliğidir kişiyi değerli hissettirmek kardeşim diyor. Çok kıymetlisin gözümüzde, sağ olun. Allah razı olsun. Allah da gözümüz saatte başlamanızı bekliyoruz, eksik olmayın. Karaburun'dan herkese selamlar, sizi dinliyorum diyor Filiz Hanım. Çok teşekkür ederim. Ramazan ayında Ramazan ayında mıydı? Yok, daha önceydi galiba. Karaburun'a gittik. Karaburun harika. Bu arada Arnavutköy Belediyesi'ne de başarılar diyorum. Gerçekten çok güzel işlere imza atıyorlar. Yani İstanbul'un bir diğer tarafı, ormanlarıyla, köyleriyle meşhur. Geçerken sanki hani İstanbul'da değilmişsin gibi. Harika yerler. Karaburun'da ve özellikle sosyal tesiste ve civarında dinleyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Sevgili Soner kardeşim, senin de kulakların çınlasın. Şimdi devam edeceğiz. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum, buyurun.

0: olacak gibi değil.
1: İkinci saate merhaba demiş olduk. Merhabalar Gaziantep'ten Sakine. Üniversite sınavına girecek olan bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Az önceki Tarkan şarkısında sizlere hediye ettim. Selam olsun. Allah zihin açıklığı versin. Merhabalar, iyi yayınlar. Necla Hanım Kırşehir'den. Ben de sizi dinliyorum diyor yemek yaparken. Sıradaki şarkı özellikle kızlarım Pembe ve Pelin için gelsin demişler. Allah bağışlasın, selam olsun. Elif Adapazarı'ndan kızım Ceyda ile birlikte kahve eşliğinde keyifle dinliyoruz sizi. Kankam Nagihan Bademli, aynı zamanda kızım Ceyda Ardalı için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Erdemciğim hoş geldin. Sana da armağan olsun. Çok güzel bir şarkı var biraz da. Yapay zekalı. Eyvallah. İsa, o da çalışırken biz dinleyen dostlarımızdan. İstanbul'dan İsa, Hatice'm için gelsin. Hasretin yüreğimde, sevgin nefesimde, kalbim hep seninle diyor. Sen benim en kıymetli duam, en güzel duamsın diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hemen ardından Nuran Sakarya'dan dinliyor. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sakarya'dan selam olsun. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Sen neredesin, ben nerede? Devam edelim Utku'yla isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerde? En son burada kalmıştık galiba. Şahin Bey, takımla ilgili söylediklerine katılıyorum diyor. Ama bazı takım arkadaşlarının yani imaj değişikliği olabilir. Genç çocuklar yani dışarıdan bakınca öyle gözükebilir ama onların yürekleri önemli bizim için. Yani kimseyi saçıyla, sakalıyla, bıyığıyla ya da ne bileyim yani farklı bir versiyonuyla yargılamak yakışmaz bize. Biz her zaman yapıcı olalım. Ama eleştirilerin de bir dozajı olsun yani. Olabilir, şimdi bende de bıyık var. Yani ne yapalım, keselim mi bıyığımızı? Ne yapalım yani? Öyle değil mi Şahin abi? Sen beni daha iyi anlıyorsun. Hayri Bey, sevgiler selamlar. Canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Bugün seni dünden daha çok özledim diyor gönderdiği mesajda. Kayseri'den Ömer, Haluk Levent istekleri var. Sevgiler selamlar olsun Emine Hatun için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Emel Hanım, o da şu anda bizi dinliyor Kayseri'den. Terzi kendisi, ona, kıymetli ailesine ve kıymetli eşine de armağanım olsun evlatları için. Güzel bir şarkı hazırladım, kolaylıklar diliyorum. Bülent Bey merhabalar. Adana'dan yazıyorum diyor size. Bülent Saygın, artık diyor aboneniz olduk. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Bir de yanımızda çalışan Nazan Hanım için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam edelim. Her gün öğretmen servisimizde sizi dinliyoruz diyor Rabia Şanlıurfa'dan. Servisçimiz Mehmet Taş'a selam gönderiyoruz. Bizim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış Rabia, göndermiş olduğu mesajda. Peki. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Ne zordur değil mi? Devam edelim Utku ile isteklere. Neredeyse programın yarısı geride kaldı. İyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan Fatih ben. Şu an Erzurum'da olan canım eşim. Yeryüzünün en güzel papatyası kadınıma Serap'ıma bir şarkı istiyorum diyor sevgili Fatih. Allah kavuştursun. Sakarya Hendek'ten selamlar. Barış Manço istekleri var bakacağım. Cemile İzmir'den çok sevdiğim hayatımın anlamına gelsin diyor. Merhabalar İzmir'den dinliyoruz sizi. İş arkadaşlarıma selam olsun diyor Sevara gönderdiği mesajda. İş arkadaşlarım Ertuğrul, Sibel ve Şenay abla için ve canım kendime diyerek duygularını paylaşmışlar. Soner, Fikri Oruç, onlar da bizi dinliyorlar. İskenderun'a sevgiler, selamlar. Merhabalar Mersin Tarsus'tan Arzu, eşim Mesut için diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlarımız. Hayati Kırşehir'den sevgiler, saygılar. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Ayşenur, Antalya'dan dinliyorum. Vallahi en sevdiğim gündeyim diyor. Şu anda arabada sizi dinliyorum. Tek bir hayalim var, lütfen artık gerçek olsun diyerek duygularını paylaşmışlar. Herkesin bir hayali vardır, öyle değil mi? Bir günde hayallerimizden konuşalım. Bakalım hayaliniz nedir diye bugün sizlere sorayım ama bugün sormayayım, yarın sorayım olur mu? Şüphesiz herkesin kendince yüreğinde, eğer ki paylaşmak isterseniz tabii ki kimseyi zorlamıyoruz. Herkesin gönlünden geçen bir hayali vardır. Devam edelim bu şarkıyla birlikte. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attı.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Nurlarda yatsın, Allah rahmet eylesin bir kez daha Barış abi. Bizim Barış abimiz. Devam edelim Utku'yla isteklere. Erhan Akif Yılmaz, Hatay İskenderun'dan harita teknikeriyim diyor. Bu sıcakta bizi dinliyorsun, öyle değil mi? Allah kolaylık versin. Sıradaki şarkım sizler için Ömer Faruk Atık ve Utku Çaylı'ya armağan olsun diyor. Vallahi bu güneş beni yaktı demiş. Allah kolaylık versin gerçekten. Özellikle ofiste çalışan, güneş yüzü görmeyen harita teknikerlerine bir şarkı çalar mısın diyor. Şanslı kura da sen mi çıktın? Şanslı haritacı sen misin? Merve, sıcak bulantıcı bir hava var burada diyor. Konya'dan yazmış. Maksat diyor vakit geçsin. Kızlarım Ömür ve aynı zamanda Gülce için gelsin. Allah bağışlasın, selam olsun. Bakalım başka kimler var? Fitnat Kısa, o da bizi dinliyor Eskişehir'den. Burada da sıcaklık 32 derece diyor. Ve Emel ve Nalan için bir Barış Manço az önce dinlettim ablacığım. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, Sıla ben, Batman'dan dinliyoruz sizi. Annem, babam ve kardeşlerime bir şarkı çalarsanız sevinirim demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında sevgili dostlar. Evet, devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Sevgili Eda, kıymetli dostum, kıymetli arkadaşım. Bugün onun doğum günü sevgili Eda'nın. Nice mutlu yaşlara, evladıyla, eşiyle ve bütün sevdikleriyle bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Her şey kalbince olsun. Eda Özcan Deniz'i çok sever. Öncelikle sevgili Eda'ya, aynı zamanda kıymetli dostu Nur Sever Altay için ve şu anda ofiste beni dinleyen bütün dostlar için armağanım olsun. Ben sürpriz yaptım Eda'ya, bakalım şarkıyı da sevdikleriyle beraber keyifle dinlesinler. Her şey gönlünce olsun Eda. Sevim.

İsteyin yeter Utku'yla istekler. Devam ediyoruz. Çiğdem Konya'dan dinliyor. Kızım Yazel için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Onu çok seviyorum. Konya'dan selamlar. Sıradaki şarkım sizler için. Merhabalar, iyi yayınlar. Giresunlu Kemal Almanya'dan. Abi diyor, yabancı sanatçı gelir Türkiye'ye, ayılıp bayılırlar. Milli gurur, saç boyatmış, neyse demiş, yorum yaparlar. Ne mutlu Türk'üm diyen abi demiş, ölümüne kadar iyi ki Türk'üm elhamdülillah diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Yani onu zaten yapan belli bir zümre. Yani o gencecik çocukları üzmenin bir anlamı yok, onlara moral verelim. Çünkü hepsinin elinde bir cep telefonu var, görüyorlar, okuyorlar. Yani şimdi bize burada, yani kendi adıma konuşayım. Biri kötü bir şey yazsa benim alt üst olurum yani. Acaba derim niye, neden diye kendimi sorgularım. Vicdan yaparım kendi kendime. Ki binlerce, belki de milyonlarca insan maalesef onların yanında olmalıyız. Ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Döne Hatay İskenderun'dan sevgilerle. Cumartesi günü sınava girecek olan kızım Damla Nur'um için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun, Allah zihin açıklığı versin. Yasin Denizli'den, Bozkurt'tan, Sevim Adem, sizleri severek dinliyoruz demişler. Emre'nin mesajı var, İzmir Torbalı'dan Emre ben. Çok sıcak diyor, sizden bir şarkı bekliyoruz. Annemle beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım da sizlere hediyem olsun. Meryem İskenderun'dan bana da bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hazır mıyız? Dinleyelim, devam edeceğiz.

Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Artık yavaş yavaş bu saati kapatacağız. Bu saatte kapattıktan hemen sonra son saatimize merhaba diyeceğiz. Son saatte birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz Utku ile isteklere. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi sevgili dostlarımız. Merhabalar, servisteyiz diyor. 4-12 mesaisine gidiyoruz. Servistekiler özellikle Ahmet Karaaslan için sizden bir şarkı istiyoruz diyor. Güven göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de hayırlı işler diliyorum. Allah kolaylık versin. Gülten Aksoy, Bolu'dan Turkuaz ailesine manevi kızlarım Yasemin, Sevil, Eda, Arife ve mezuniyet sevinci yaşarken vedalaşmanın da bir hüznü var diyor. Sizi dinliyoruz. Kızlarım için mi sizden bir şarkı istiyorum? Ne diyelim? Bundan sonraki hayatlarına başarılar diyelim. Giresun'dan Gülüzar, çocuklarım Eymen ve Deren için. Onları çok seviyorum. Dün yazdım görmediniz diyor. Kesin ben görmüşümdür, okumuşumdur fakat siz duymamışsınızdır. Bu ekrana bu mesaj düşüyorsa ben okurum. Gaziantep'ten iyi yayınlar abicim. Turkuaz aşığı olan annemle beraber severek dinliyoruz siz demiş sevgili Serap. Size ve kıymetli annenize de benden selam olsun. Şimdi önce istek alan bir Serdar Ortaç şarkısı vardı. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından yavaş yavaş bu saati kapatıyoruz. Bakalım son saatte kimler bizimle birlikte? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz. Sevgili Erhan Akif Yılmaz, okudum mesajını, haberin olsun. Demek ki sen de geç kaldın. Az önce haritacı arkadaşlarımıza, güneş görmeyen arkadaşlarımıza da hediye ettik şarkıyı, oldu mu? Ömer Faruk Atık ve Utku Çaylı'ya da armağan olsun o zaman. Hadi bir kez daha okudum kardeşim. Bu şarkı da sizlere hediyemdir.

Son saatimizdeyiz dostlar. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Gülçin, Azerbaycan Bakü'den selamlar. Sıradaki şarkıyı şu an yanımda olan ve ay sonunda ayrılacağım kıymetli arkadaşlarım Şefa, Neycan, Nermin ve Fatıma için selam olsun. Ne diyelim, ayrılıklar zordur. Ama neticesinde ülkeler ayrı olsa da gönüller bir oluyor. Daha da kavuşmuyor, insan insana kavuşuyor. Azerbaycan'a, Bakü'ye, bütün kardeşlerimize sevgiler, selamlar olsun. Gülçin'e, Şefa'ya, Neycan'a, Nermin'e ve Fatma'ya armağan olsun. Merve, sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Yani neticesinde sen de güzel bir konuya değinmişsin ama o konuyu kapattık biz. Yani önemli olan insanları anlamak. İnsanlara kılığıyla, kıyafetiyle yargılamamak. Öyle değil mi? Bilgi, beceri, yeteneklerine bakmak lazım o insanların. Yani ben de öyle yapıyorum demişsin zaten. Her şey gönlünce olsun senin de. Yani insanın olgunluğuyla alakalı bir şeydir bu. Merhabalar sevgili Nebi, sana ve sevdiklerin için. Hollanda'dan Selçuk, çok sevdiğim eşim Şerife için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Hemen ardından Hazal, o da bizi dinliyor. Hazal için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, iyi yayınlar. Şu anda yoldayız diyor sevgili Sadık. Sadık Berat. Ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Kırşehir'e sevgiler, selamlar. Günün bu saatinde güzel gider, öyle değil mi? Beyaz zambaklar. Şöyle bir çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Pet'te bulacaksın. Benim bankam İş Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alan

16 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Herkes şu an itibariyle bir dilek tutsun. Bana söyleyin. Olur mu? Bana söylerseniz gerçek olur. Çiğdem Konya'dan dinliyor. Size ve kızınız Yazel için okumuştum az önce. Bir kez daha göndermenize gerek yok. Belki de kaçırdığınız zaman, neyse, okumuş olduk. Merhabalar. Bursa'dan kamyon şoförü Şaip. O da biz dinliyor. İyi yolculuklar diliyorum. Necef Karaca. Necef abi, selam olsun sana da. Almanya'ya sevgiler. Osman Kırşehir'den. Neslihan Kırıkkale'den. Sıradaki şarkım size ve kıymetli eşiniz armağan olsun. Edirne'den selamlar. Yaz yağmuru var diyor şu anda Edirne'de. Benim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Nermin göndermiş olduğu mesajında. Ayşegül, biz de diyor bir köye gittik. Yol boyu böyleydi diyor. Çok güzellerdi diyor. Turkuaz dinleye dinleye gezdik diyor. Leylekler ağaçların üzerine yuva yapmışlar. Harika. Selam olsun Ayşegül'e ve sevdiklerine. Merhabalar, Çınarcık'tan yazıyorum. Adım Yeşim. Sizi keyifle dinliyoruz. Annem Sevgi Kelebeğine bir şarkı armağan ediyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Artık son 40 dakikamız. 505 188 30 çift 0 mesaj attı.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: bekleyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.

Devam edelim. Esma 10 yaşındayım diyor. Benim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Oğuzhan Koç isteği var. Tamam, birazdan dinleteceğim, oldu mu? Küçük çocukları kırmazsınız herhalde demiş. Eyvallah. Yani çocuk deyince akan sular duruyor. Onlar bizim yarınlarımız, onlar bizim neşemiz, onlar bizim cennetimiz, onlar bizim her şeyimiz. Rabia Güngör, Turkuaz Aylısı, her gün olduğu gibi sizi dinliyoruz. Yalından bir şarkı bekliyoruz diyor Rabia göndermiş olduğu mesajda. Nimet, Kırşehir'den, kızlarımla balkon keyfi yaparken dinliyoruz sizi. Rüyam ve Bulemim için Semih Cenk'ten bir şarkı dinlettim yalnız. Sizlere de hediyem olsun. Sezgin, şu anda Hollanda'dan tatile gelen bacanağım Ahmet Yıldız'la beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı onun için gelsin diyor Sezgin, gözün aydın diyelim. Benim dileğim geçen hafta gerçek oldu demiş Ayla Samsun'dan. Selam olsun size de, her şey gönlünüzce olsun. Duygu, uzun zaman sonra merhabalar, iyi yayınlar dediğinde bulunmuş Duygu Arıkan. Siz de aramıza ve ailemize hoş geldiniz yeniden. Zerrin, İzmir Bornova'dan sessiz dinleyicinizim Zerrin. Bütün sevdiklerim için sizden bir şarkı istiyorum diyerek mesajına son vermişler sevgili dostlarımız. Birazdan diğer sayfa mesajlarınıza geçiş yapacağım. Ama ondan önce istek alan bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da Oğuzhan Koç isteğiyle Heyecandan isimli şarkıyla miniğimizin de gönlünden geçen şarkıyı yerine getirelim, olur mu? Artık son yarım saatimiz. Bakalım kimler nerede? Ufak bir içtima istiyorum sizlerden. Bakalım kimler nereden sesimizi duyuyor? Kısa kısa isim ve şehir yazarak 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Var.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart. Seni düşünür o.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katılabilirsiniz.

0: Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Artık son 25 dakika. Muhsin Ekşioğlu Rize'den dinliyor. Sesli bir kayıt göndermiş. Selam olsun sana. Zekiye Kırşehir'den selamlar. Herkese sağlık, huzur diliyorum. Sizlere de kolaylıklar. Çok teşekkürler. Zeynur Romanya'dan, Medgidia'dan. Değil mi? Doğru söyledim inşallah. Selam olsun size. Gülnaz Gaziantep'ten dinliyorum sizi. Hava çok sıcak burada diyor. Allah güç kuvvet versin. Son hazırlamış olduğum şarkılarda birazdan sizler için gelecek. Beklemede kalın. Selam olsun size de. İbrahim Bey. İzmir'den İbrahim Öztürk iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Vallahi çalana kadar ben demiş istek şarkımı yazacağım. Alev alev Feridun Düzağaç. Madem öyle, hazır şöyle sıcağa denk gelmişken değil mi? Alev alevi bir dinletelim, dostumuzun ricasını yerine getirelim. Yani bazen gözden kaçabiliyor, hakkını helal et, olur mu? Selam olsun sana da sevgili İbrahim. Senin için ve bütün sevdiklerin için de hediyemdir. Şimdiki dinleteceğim Feridun Düzağaç şarkısı. Günün bu saatinde güzel gider. Az sonra toparlayacağız programı.
1: Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka, gardım düşüyor tutamıyor.

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Şarkının sözlerine güzelliğe bakar mısınız? Yüreğin diyor ince ince sızlamadı mı? Eskiler ne kadar güzel şarkılar yazmış. Bana da söyle diyor, ben de bileyim. İnsanın bilmesi kadar bilmedikleri de yüreğine dert oluyor. Merve Şeker insanın doğum gününde şöyle demiş, ama bugün doğum günü, mutfaktan çıkamıyorum diyor. Hiç o iş yapası gelmiyor demiş. Peki, anladım. Allah kolaylık versin. Doğum gününüz kutlu olsun. Merve Hanım, sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Bunu unutmayalım. Gül Nihal, evdeyim, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Canım ablam, teşekkürler. Afyonkarahisar'dan Burak Ayaz, o da bizi dinliyor. Gülay Hanım, İzmir Urla'dan eşim Şeref Ay için sizden bir şarkı istiyorum. Sabahtan geceye kadar sizi dinliyoruz demiş. Eksik olmayın, sonsuz teşekkürler. Bu arada Urla çok güzel, harika bir yer. İzmir Güzelbahçe'de emekli teknisyenim diyor. Yine çalışıyorum ve sizi dinliyorum demiş sevgili Necdet Bey. Sadık, teşekkür ederim. Nurhan Antakya'dan dinliyor bizi, Neslihan ve dinleyen herkes için. Dilek Hanım İstanbul'dan, son şarkılar sizlere. Neslihan Antakya'dan, şu an sizi demiş dinliyoruz, tarladayız, bereketli olsun. Özellikle sizden bir şarkı istiyorum. Annem için sevgi kelebeğine diyor. Çınarcık'tan sevgili Yeşim, nice güzel yıllarınız olsun, sağlıkla huzurla. Merhabalar Aysel, son şarkı sizler için ve sevgili Mehmet, bu son şarkılarda sizlere armağanımdır. Ben müsaade istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle az sonra Hop dedik Ayhan mikrofonda. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: insanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz. Temizlik doğasında var.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Hakkı'ya teşekkürler. Nöbeti ben devralıyorum.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum. Teşekkürler ediyorum. Şu dakika itibariyle Lubex motor yağları Hop Dedik Show başlıyor.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Mikrofon başındayız.
2: Aman mirim, üstadım. Şükür gülüştürede.
3: Sallanın bakayım.
0: Yine sizler için saat tam 8'e kadar mikrofon başındayız. Efendim, İstanbul'dan sesleniyorum. Saatler 17.09'u gösteriyor. Bugün ayın 18'i. Haziran ayı da yavaş yavaş gidiyor artık. Zaman çabuk geçiyor. Yurt dışında beni dinleyen dinleyicilerime de selamlar iletelim. Benim güzel ülkeme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Azerbaycan'a, sesimin ulaştığı her yere selamlar, saygılar. Yine keyifli ve güzel bir program olsun. Birazdan reklam arası vereceğiz ama reklamlardan evvel hani belki bizlerle ilk kez tanışanlar vardır, onlar için tekrarlayalım. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere ulaştırabilir. Önce saat 6'ya kadar. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yanınızda kimler var? Yolculuk nereye? Hava durumu nedir? Falan filan. Böyle siz de birer spiker gibi, birer muhabir gibi bizlere aktarın, gelsin mesajlar, biz de üzerine konuşalım. Saat 6'da günün konusu, 7'den itibaren şahane şarkılar, göz açıp kapayıncaya kadar trafikte ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olacağım. Dostlar hoş geldiniz, bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
9: Her zaman Kiyalı.
10: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
11: İyi ki AGESA.
12: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Ürettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçen.

0: Hakikatte bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

birazdan 17 olacak. Bugün ayın 18'i dostlar. İstanbul trafiğine de bir göz atalım bakalım neler oluyor. %72 aynı hat üzerinde 3 tane trafik kazası geçmiş olsun. Tem otoyolundayız. Bir tanesi Seyrantepe Maslak yönü. Zincirleme geçmiş olsun. Burası neresiymiş orayı tam kestiremedim. Bir de tam böyle Metristem Karayolu, orada bir bağlantı noktası var. Orada bir kaza meydana gelmiş. %72 daha da artacaktır ilerleyen dakikalarda. Hiç onu biz kafamıza takmayalım. Biraz şarkılarla yürüyelim. Sonrasında

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Haydi bakalım kimler nerede bizi dinliyor. Hatice şu anda bulmaca çözüyor. Kırıkkale'den bizleri selamlıyor. İyi akşamlar Hatice.
3: Hayati ben İzmir'den Disco Yaşar.
2: Buyurun
3: İki Disco gün Bey. Sonra 60. yaş günümü kutlayacağım.
2: Öyle mi?
3: Senden 80'lerden bir doğum günü hediyesi istiyorum.
2: Tamam, birazdan gönderirim. Nice güzel yaşlara Disco Yaşar. Devam edelim.
4: İyi akşamlar Erhan abi. Buldan selamlar.
2: Eyvallah.
4: Hava güzel, şimdi yağmur çiziliyor. Yaz havası olduğu için yağmur kısa sürecek diye düşünüyoruz.
2: Öyle olur.
4: Annemi almaya geldik.
2: Tamam.
4: Herkese Buldan selamlar.
2: Haydi güzel, pozitif. Sağ ol. Deryacığım sana...

0: İnen çıkışlar, servis araçları, toplu taşımalar, özel otomobiller, Türkiye'nin dört bir yanında Hop Dedik Show dinleniyor. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Farklı meslek gruplarından dinleyicilerimiz var. Çiftçi kardeşlerim de tabi Radyo Turkuaz Anadolu'da da çok etkin bir şekilde dinleniyor. Çiftçi kardeşlerimiz de bizleri dinliyor. Biz Şanlıurfa'ya gidelim. Furkan kardeşim der ki...
1: Ayhan abi, öncelikle bütün Turkuaz Radyo dinleyicilerine iyi günler diliyorum.
0: İyi günler kardeşim.
1: Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde buğdaylar kurumuş bir vaziyette bekliyor. Hasat vakitleri de başladı. Onun için insanlarımızdan, milletimizden ve tarla çevresinde bulunan insanlarımızdan ricamızdır.
0: Nedir?
1: Biraz daha dikkatli, biraz Allah Allah. Daha önlemli olmalarını istiyoruz.
0: Ne açıdan söylüyoruz
1: yani
0: bunu?
1: Yani bildiğiniz üzere şu an buğdaylar tam yanmaya meyilli olduğu için herhangi bir kıvılcım herhangi bir izmarit, herhangi bir cam bir çiftçinin hayalini ve binlerce kişinin emeğini söndürebiliyor.
0: Evet.
1: Yani lütfen birazcık dikkatli olalım. Herkesten teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel
1: diliyorum.
0: Bak ben böyle mesajları seviyorum işte. Kardeşim Şanlıurfa'dan çiftçi arkadaşım Furkan mesajını atmış, bir ricası var. Biz diyor bu buğdayları yetiştirdik binbir emekle, ancak mevsim dolayısıyla da öyle bir dönemdeyiz ki yani böyle cam kırığı bile bunları yakabilir. O yüzden aman diyor, dikkat edelim diyor. Emeğimiz zayi olmasın. Bu güzel. Teşekkür ediyoruz. Efendim Mersin'den selamlar, işten çıktık serviste sizleri dinliyoruz. Her gün ikinci OSB'den Mersin'e doğru yollarda siz varsınız diyor Mehmet Doğru. Eyvallah, teşekkürler Mehmet Doğru.
2: Merhaba, ben Kırşehir'den Alya. Bütün Alya. Ailemle birlikte sizi dinlemeyi çok seviyoruz.
0: Teşekkür ediyorum Alya. Helal olsun sana be.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Ankara yağmurluymuş. Vallahi bilmiyordum. Mehtap hocam nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizden de bu haberi almış olduk.
4: Ayhancığım selamlar.
0: Selam.
4: Kolay gelsin yayınlar.
0: Buyurun efendim.
4: Ben Esenler'den İlhan.
0: İlhan Bey.
4: Şimdi bizim 29. yıl evlilik yıl dönümümüz.
0: Öyle mi? 29 sene maşallah.
4: Bu mutluluğumu seninle paylaşayım istedim.
0: Vallahi helal olsun.
4: Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. İlhan Bey, hem sizi hem yenge hanımı tebrik ediyoruz. Nice senelere diyoruz. Sahanın kazananları Işıl Özcan, yollardayız. Yine müşteri ziyaretlerimiz var. Ne yapacaksın bu kadar parayı Işıl Hanım ya? Geç vakitlere kadar devamlı yollardasın. Ye biraz, ye gitsin. Aman iki günlük dünya. Efendim reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Şahane şarkılar. Saat 6'da günün konusu gelecek. Ankara Çubuk'tayız. Mikser şoförü Vedat, ben herkese selam. Dikkatli gidin. Vedat dikkatli gidin, beni kızdırma. Devam edelim bakalım. Burası neresi? 35 derece. İsviçre. Aa Selda. 35'i buldum Avrupa'ya. Ben bir bakayım şimdi olmazsa. İzmir.

0: hatırlatmakta bulunmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sakın karılarınıza araba kullanmayı öğretmeyin.
1: Niçin?
0: Öğretmeyin.
1: Niçin?
0: Büyük bir abiniz olarak size tavsiye ediyorum.
1: Bir de böyleleri var yani. Trafikte iyi şoför, kötü şoför vardır. Ben çok cinsiyet ayrımına girmiyorum. Çok delikanlı kadın şoförleri de görüyorum. Ama iş trafik kurallarına uymayıp ondan sonra arıza çıkaran bir tomarda erkek şoför de var yani. Sadece böyle kadınlara hani espri mahiyetli bile olsa. Yok öyleydi böyleydi. Buyurun Mehmet Bey.
2: Merhaba Hop Dedik Ayhan. Merhaba. İstanbul'dan Mehmet ben.
1: Buyurun efendim.
2: Ayhancığım seni yaklaşık 15 senedir dinliyorum.
1: Yapma ya.
2: Şu İstanbul trafiğinde gerçekten bize güzel bir yoldaş oluyorsun.
1: Yapma ya.
2: Programını ve ekip arkadaşlarını çok seviyoruz.
1: Eyvallah.
2: Sen de çok iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Siz de iyi bakın lütfen. Varsın. Teşekkür ederim sağ olun.
2: Görüşmek üzere.
1: Ekip arkadaşlarım.

Benim ayıp olur. Utku'nun işi o. Gündüz 1 ile ondan sonra pardon 2 ile 5 arası isteklerinizi isteyebilirsiniz. Bunu da duyurayım sizlere. Rize'den Aslı selamlar, iyi akşamlar. Mert, annemin sana selamı var. Selam söyle sen de. İşten çıktık, eve doğru gidiyoruz. Bize de bir selam yollar mısınız? Sedef ve Emre. Tabii ki yollar.

0: arası rica ediyorum.
1: Bir reklam.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Selamlar. İzmir'de Mimar Kemalettin Moda Merkezi var. Orada bir Aydın Kafe var. Aydın abi diyor devamlı sizi dinler diyor. Sabahtan gelir diyor erkenden diyor. Radyoyu açar. Kendisi dükkanı kapatana kadar da Radyo Turkuaz dinler. Ona bir selam yollar mısınız diyor. Peki o zaman biz de bu güzel dinleyicimize bir selam yollayalım. İyi ki dinliyor bizi. Nebi bizi dinliyor Emrullah Tatar'la beraber. Peki size de selam yollayalım arkadaşlar. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TV

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

Merhabalar, sevgiler, saygılar. Hemen birkaç isim okuyalım. Sonrasında artık saat başı olacak. Rize'den Aslı'yı kıskandım. Ben de katılmak istedim. Benim adım Sibel. Bize bir selam yollayabilir misin? Yolladım gitti. Bursa'dayız sevgili Tarık. Kaptan ve yolculara bir selam olsun mu? İsmail Kaptan'a da selamlar. Hay hay. İskenderun'dayız. Selamlar. Oğlum Çağan'la eve geçiyoruz. Ahmet Bey. Ne gecesi var bunun, ah ne sabah. Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Birazdan günün güzel şarkılarından bir tanesi Diyanar Gül'ün şarkısı gelecek. Sonra günün konusu.

0: Muhteşem ses, Neşe Karaböcek. Hakikaten çok güzel de bir şarkı. Diyanar Günün Şarkısı, günün birinde. Hanımlar beyler, hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a.
1: Diyanar Günün Şarkısını sundu.
2: Saatleri ayarlayın.

0: Seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
1: Tanırsınız, tanırsınız, sorun yok. Dostlar, en son af dilemek için sevgilinizden ne zaman çiçek yolladınız onu bilmiyorum. Var mı af dilemek için? Kadından hoşuna gidiyor çünkü çiçek. Ama affın da boyutu önemli. Yani nasıl bir hata işlediniz, onlara özür diliyorsunuz. O da önemli. Ona göre çiçeğin boyutu da değişiyor çünkü, onu biliyorum ben. Değil mi? Öyle oluyor. Şimdi ilginç bir olay yaşanmış. Görüşlerinizi almak istiyorum. Bir kardeşimiz Rize'de yaşıyor. Beyza diye bir kız arkadaşı var. Onunla arası biraz limoni olmuş anlayabildiğim kadarıyla. Ve ona bir özür çiçeği yollamış.
2: Yaşa ulan Arap, bu aklında fazla yaşamazsın.
1: Özür çiçeği de demeyelim de bayağı bildiğin cenazelere gönderilen çelenk. Aynen. Şimdi ona da şöyle bir yazı yazmış kardeşimiz. Özür dilerim Beyza. Engelimi kaldırır mısın? Demek ki bir şey üzerine tartışmışlar. Beyza da her yerden onu engellemiş, ulaşamadığı için de o da kendisine tam da evinin karşısına bir çelenk göndermiş. Özür dilerim Beyza, engelimi kaldırır mısın? Fakat enteresan olan şu, Beyza anlayabildiğim kadarıyla ya da ailesi bu fikir çok hoşuna gitmemiş olacak ki bu kocaman çelengi çöpe bırakmışlar. Rize'de bir çöp konteynerinin üzerine bırakılan çiçek ve dikkat çeken not vatandaşların ilgisini çekti. Bizim vatandaşın da hemen ilgisini çeker zaten. Bayılırlar böyle muhabbetlere. Şimdi ortada bir aşk acısı mı var, bir ayrılık mı var, onu da tam olarak bilemiyorum ama sizlere de soralım. En son ne zaman, yani özür manasında erkekler, size soruyorum, böyle bir çiçek ya da yolladınız. Özrün büyüğü boyutu nedir bilemediğimiz için bir şey diyemiyorum ama çelenk yollamış. Çelenk yollar mısınız? Onu da merak ediyorum ben. Birincisi bu. İkincisi, yorumlara da baktım. Kadınlar genel manada Beyza'yı haklı bulmuşlar. Sakın ola geri adım atma diyorlar. Ama tanımıyorlar aslında Beyza kimdir nedir, nereden bilsinler. Sosyal medyada görmüşler. Kadınlar inat ediyorlar. Bu kadar büyük çapta bir çelenk gönderildiğine göre büyük bir hata var. Sakın onu affetme diyorlar. Erkekler de çocuğa ver yansın ediyor. İşte aptal mısın? İşte kadınları böyle havalandırıyorsunuz falan. Onlara ne gerek var bu kadar herkesin göreceği şekilde özür diliyorsunuz falan diye. Ben de sizlere sorayım. Aferin Beyza mı, yoksa bu çiçeği, daha doğrusu çelengi yollayan kardeşimize sitem mi edersiniz erkekler? Ne gerek var canım, olayı bu kadar büyütmeyin, biri gider biri gelir falan modunda mısınız, onu merak ediyorum ben. Mesela bir hanımefendi demiş ki erkeklere, yapın yapın diyor, sonda ağlayın çiçeklerle, çelenklerle. Beyza affetme. Peki. Bir erkek de takipçi şöyle demiş. Sana bir değil 10 Beyza kurban olsun kardeş. Kimsin bilmiyorum ama böyle diyor, af dileme diyor. Hiç gerek yok, önüne bak demiş. Bak mesela böyle durumlar da var. Ne diyorsunuz bu konuda? 0505

0: hepinize helal olsun. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda top

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Evimde divan hep var.
8: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop Expertise. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Arkadaşlar, en son ne zaman yengeye çiçek aldınız? Ama öyle böyle değil yani. Bir gül mü? Yoksa bir buket mi? Yani çiçeğin boyutu büyüdükçe acaba başka türlü hadiseler mi oldu da özür mü diliyorsunuz? Şimdi bir kardeşimiz Rize'de özür manasında Beyza'dan özür dilemek istemiş. Bunun için de çiçeği de biraz abartmış, çelenk yapmış, cenaze çelengi. Ondan sonra cuma göndermiş. Belli ki çiçekler üzerinde yazı da duruyor bu arada. Kabul görmemiş, görmediği için de direkt çöp konteynerini önüne konmuş. Bugün Rize'de o sokaktan geçen herkes bu fotoğrafı çekmiş. Enteresan bir şey.
1: Amanim bo.
0: Amanim bo. Erkekler çocuğun yanında, işte diyor kadınları diyor bu kadar diyor çiçeklerle şımartırsanız olacağı bu. Bak seni affetmemiş, çiçeği çelengini göndermiş oraya diyor. Kadınlar da aferin Beyza, iyice burnunu sürtüyor. Enteresan bir durum yani, bilmiyorum. Şimdi kardeşimiz de herhalde üzülmüştür, konuda bugün Türkiye'de böyle bir gündeme geldi sosyal medyada.
2: Sen gençliğine hiç acımadın mı?
0: Bilmiyoruz ki, ben sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Samsun'dayız Ayla. Benim bey de diyor uzun süre bana diyor çiçek almadı diyor. Ondan sonra cuma önceden gül alırdı diyor. Uzun yıllardan sonra bugün bana gül alsa diyor ben de şaşkınlıktan gider onu reçel yaparım diyor. Vallahi mı? O da iyi. Gül reçeli. Eskiden anneler yapıyordu, şimdikiler hiç. Hazır alıyorlar. Devam edelim. Bursa'dayız. Tarık, hepimiz Beyza'yız diyor. Peki. Buyurun.
3: İskenderun'dan Harun Yılmaz.
0: Buyurun.
3: Özür dilemek erdemlik, affetmek daha büyük erdemliktir. En güzeli bu.
4: Teşekkür ederim.
0: Ya ne oldu, ne oldu şimdi yani? Affetmemiş işte. Çelengi çöpe atmışlar.
5: Ona çiçek almaktansa bence ya büyük bir hata işlemişse.
0: Onu da soralım bu arada. Çelenk büyük bir hatanın özrü müdür? Beni engelini kaldır diyor. Yani çiçeğin boyutu büyüdükçe hatanın da ayıp kısmı. O acayip bir şey mi kadınların gözünde? Çelenk bile çöpe bırakılmış.
5: Bir tane çiçekçi dükkanı açması gerekiyor.
0: Evet, hataya yani göre değil mi?
5: Selam.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Buyurun.
6: Herkese selamlar. Kadınlar baş tacıdır.
0: Tribüne oynayanları da görelim. Peki.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Yaşlarından duyuyorlar ama 70'lerden kalan çok güzel bir şarkıdır. Bir Erkin Koray klasiği. 1974 yılı. Nereden baksanız 50-55 senesi var şu şarkının ya. Vay arkadaş. İnan ki yıllar evvel 1974'te Erkin Koray okumuştu. Yıllar sonra da Buray'dan böyle bir sürpriz geldi. Yeni dinleyen yeni nesil kardeşlerimize de iletelim. Şarkılar eski, altın şarkılar.

0: Yollarda trafik tabi oldukça fazla, başta İstanbul olmak üzere. Lübex Motor Yağları Optedik Show sizlerin yanında saat tam 8'e kadar devam edeceğiz. İlginç bir konu, en son sevdiğiniz insana aşkınız olabilir, eşiniz olabilir. Çiçeği ne zaman gönderdiniz? Çiçek bir işe yarıyor mu? Ondan sonracığıma bak adam çelenk yollamış, özür dilerim Beyza, engelimi kaldırır mısın demiş. Beyza engeli kaldırmayı bırak, koca çelengi çöp konteynerin ortasına bırakmış. Bugün gelen geçen hep onun fotoğrafını çekmiş. Acayip de rezalet de bir durum yani. Ay ne bileyim yani. Ne bileyim. Devam edelim, özür dilerim Beyza. Beyza doğru mu yapmış? Peki bu çelengi gönderen kardeşimiz hatalı mı değil mi? Buyurun.
1: İyi akşamlar Aynı abi, yayınlar.
0: Buyurun.
1: Bursa'dan Cesur ben.
0: Cesur.
1: İyi yayınlar bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Abi şimdi şöyle bir şey, ben kendimden örnek vereyim.
0: Tabii.
1: Ne zaman hanıma çiçek alsam.
0: Evet.
1: Kadın benden şüpheleniyor. Hayırdır sen niye bunu aldın diye. Sana bir tepki veriyor.
0: Yapma ya, yengelerde böyle bir durum var değil mi? Ama durup dururken aldığınız için olabilir mi? Onu böyle aslında bir rutine bağlasanız. Mesela her ayın 10'unda sana ben çiçek alıyorum. O zaman çok düşünmez de. Bir anda siz de kapıdan içeriye çiçekle girince. Ben olsam ben de derim. Sen yine ne halt yedin diye. Allah biliyor ya.
1: O yüzden ben düşünüyorum. Alayım mı almayayım mı? Bazen mutlu etmek istiyorum.
0: He, ne diyeyim?
1: Bütün kadınlar çiçek gibi zaten. Onlar çiçek bile almaya
0: gerek. Ya tribüne oynamayı bırak. Baş ver.
1: Yok da. He. Hani buradaki konu da erkeği savunsan bir dert, kadını savunsan bir dert.
0: Hakikaten sen de arada kalmışsın.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Bence de. Devam.
1: Her türlü bir şekilde biz o çiçeği alacağız. Evet. Ama sonuçta o tribe katlanacağız.
0: Trip.
1: Alırsak neden aldın?
0: Almadıysan niye almadın? Evet. Önemli bir an. İroni. Çiçekle gittin. Neden çiçekle geldin? Almadın. Hiç bana çiçek almıyorsun. Beni sevmiyor musun? Ay biz erkeklerin işi çok zor. Yeminle var ya. Seni dinlerken ben daraldım burada. Allah biliyor ya. Mert mesela her ayın aynı günü diyor ben alırım diyor çiçeğimi diyor. Eyvallah. Dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp attığımız böyle sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Hem erkeklerden hem kadınlardan karşılıklı olarak görüşlerinizi bekliyoruz. Adam çelenk yollamış, daha ne yapsın, özür diliyor. Bu kadar da burun sürtülmez, yazıktır biz erkeklere. Biraz ortalığı şöyle bir harlayalım. Reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lübex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor. Beğenin.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçen. Geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
9: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var. Yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
10: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Gösterimiz devam ediyor. Selamlar, saygılar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Şimdi efendim, özür dilemek için hanımefendiden, eşinizden, sevgilinizden, beyler bize de görev düşüyor. Tamam, bazen böyle tartışmalar oluyor ama kadın gönlüyle erkek gönlü arasında tabii biraz fark var. Kadınlar daha narin oldukları için ilk adımı bizim atmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Bir çiçek alacağız. Ancak yapılan hataya göre de çiçeğin boyutu değişiyormuş, onu öğrendik. Adam çelenk göndermiş Beyza'ya. O bile kabul görmemiş, engeli kaldırmamış. Ben de sizlere sordum. Bu ne ya? Niye bu kadar zorluyoruz ki diye?
1: Günaydınlar Ayhan Bey.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Bence bayan arkadaşımız affetmesin. Çünkü niye? Çelenk cenazeye gönderilir.
0: Bir dakika, onu bir soralım. Yani çelenk cenazeye gönderilir diye bir kural mı var? Çelenk benim bildiğim yani açılışta filan, düğünlerde, orada burada. Oralara da gönderiliyor ya. Hatta şeye soralım bir ChatGPT'ye, bakalım o ne diyecek. Selam kral, ne haber?
2: Ayhan, harika duyuyorum seni. Ne olsun, her zamanki gibi buralarda. Neler var neler yok.
0: İyi radyo, dur bir dakika, iki dakika ya, çok çenen düşük. Radyoda yayındayım, sana bir şey soracağım, hazır mısın?
2: Tabii ki hazırım. Hadi sor bakalım.
0: Şimdi Zülfiye Hanım diyor ki çelenk diyor sadece cenazeye gönderilir diyor. Bu doğru mu?
2: Zülfiye Hanım'a selam olsun.
0: Tamam. Yani bir de tam konuşabilsem var ya.
2: Hadi canım, gayet de güzel konuşuyorsun. Ben devam et, ben buradayım.
0: Tamam, onu soruyorum işte, çelenk sadece cenazeye mi gönderilir?
2: Yok, sadece cenazeye değil, düğün, nişan, açılış gibi pek çok mutlu vesileye de çelenk gönderilir. Yani olayın anlamına göre değişiyor.
0: Tamam kanka, teşekkür ederim, yeterli bu kadar.
2: Rica ederim dostum, ne zaman istersen buradayım.
0: Eyvallah. Zülfiye Hanım, duydunuz, yani sadece cenazeye değil, ChatGPT'ye sorduk, başka yerlere de gönderiliyor en nihayetinde, ama özür manasında herhalde bu tarihte bir ilk oldu. Vay kardeşim benim ya, neler gelmiş başına. Konuşacağız, konuşacağız.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
5: teslim mutluluk. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Eminönü Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca ürün

0: Geldiniz. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Radyo Turkuaz.

7. Eurovision şarkı yarışması Airway The Dayken. Türkiye tarihinde ilk ve tek birincilik, şahane şarkı. Hala güzel görüyorsunuz. Toplam 167 puan almıştı. Dinleyince de insanların tüyleri diken diken oluyor net bir şekilde. Sertab Erener.

0: size kadar. Nurhan diyor ki özür dilemek bir erdemdir, evet doğru ama kırılan bardak da eski hale gelmiyor ne yazık ki. Şimdi bir çiçekle affet diyemem ben onu. Bizim Onur Bey de hep özür diliyor ama aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Ne anlatıyor bu işten? Onur Bey peki. Efendim Güllaz Gaziantep'ten bizleri dinliyor. Bakın diyor. Hata büyük olunca çiçek de büyük oluyormuş. Onu öğrendik bunu da diyor. Ama hatanın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sadece engeli bir kaldır demiş. Beyza da çelengi çöp kutusunu oraya bırakmış. Enteresan bir durum. Ne diyeyim ben şimdi? Malatya'dayız Servet. Ahmet özür diliyorum. Bu çiçek gönderen erkek cinsiyetime seslenmek istiyorum. Bitirdiniz bizi diyor. Devamlı böyle el yükseltiyorsunuz. Şimdi çelek mi yolladınız özür için diyor. Evet. Bizi de bitirdiniz. Dortmund'a Şahin Bey. Ben çelengi büyük bir suç affettirmek için değil, bitirdiğim bir ilişkinin sembolü olarak göndermenin daha uygun olduğunu düşünüyorum diyor. Ama burada bir bitme durumu yok. Tam tersi sağlam bir özür durumu var. Ama olmayınca da olmuyor. Birazdan Orhan Gencebay.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: girme gönlüme.
1: Girme ömrüme, girme gönlüme.
0: Ne tam yarım asırlık şarkı.
1: Yiyeceksin.
0: Orhan Gencebay, Beni Böyle Sev. Seveceksen, şahane bir klasiktir. Günün bu vaktine de güzel gitti diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Bir de Sezen Aksu.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sertiz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçen.
3: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros, hepimizin iyi geleceği.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

İsmail Hoca olduğu ortaya çıktı. Ben de sabah kalkınca baktım, sosyal medyada gördüm. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar duymuşlardır ama bilmeyenler için biz de duyuralım. Vedat Muriç'le anlaşması alandı. Akşam 9 gibi de Vedat Muriç İstanbul'a geliyormuş. Bunu da futbol severlere buradan bir duyurmuş olalım. Şimdi dostlar, saat tam 7.30'da biliyorsunuz günün özel şarkıları yayına giriyor. Onun için de hazırlığımızı yaptık ama o vakte kadar da güzel şarkılarla şöyle bir yol alalım bakalım. İstanbul'da trafiğin durumu neymiş? %69 halen yoğun. Ben de birazdan bu trafiğe katılacağım bu arada. Allah bana da kolaylık versin. Devam.

akşamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'de saatler 19.24'ü gösteriyor hanımlar, beyler. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Her telden ama en sevilen. Böyle güzel güzel otomobilde sesler de açılsın, dinlensin istiyoruz. Bu tatta devam edelim. 7.30'da günün özel şarkıları yayına girecek. Bakalım bugün heybemizde neler var mı?

0: değil.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: şu enbiye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçim.

0: Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Dostlar bir kez daha merhaba. Radyo Turkuaz'da artık çay ve kahveleri yudumlamanın zamanı. O kadar güzel şarkılara ard arda yayına girecek ki. Ben de çayımı aldım. Bu keyfi sizlerle beraber yaşayacağım. Ben de artık şu andan itibaren Radyo Turkuaz dinleyicisiyim. Sizler gibi.

reklam arası vermeden evvel bir güzel şarkı daha Mavi Gri'den gelsin. Dostlar, her şey yolunda mı? Öyleyse bu tatta devam edelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi D&R. Tüm oyuncaklarda %25 indirim. D&R mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 18 Haziran 1928, havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Muhteşem bir klasikle veda ediyoruz. Bu vesileyle İlhan İrem'i de bir kere daha sevgi ve saygıyla anıyoruz Radyo Turkuaz'da. Hanımlar beyler, Lubex Motor Yağları Optedik Show bu akşamlık bu kadar. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Radyo Turkuaz.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la işinde kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin. Nasıl?

hepimizin aslında şöyle bir düşününce farkına vardığı, kabul de ettiği ama uygulamaya geldiğinde nedense çok fazlasıyla sanki kaçar gibi uzaklaştığı bir durumdan bahsedeceğim sevgili dinleyenler. İhtiyacımız olan şeylerden iki tanesinin, iki dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu vurgulayacağım. Birincisi zihnin dinlenmeye ihtiyacı var, değil mi? İkincisi ise bedenin dinlenmeye ihtiyacı var. Mesela bugün iş gününün sonrasında gerek bedenin dinlenmesine izin vermeli, gerekse zihnin dinlenmesine de izin vermeli. Çünkü her ikisine de ihtiyacımız var. Bedenin dinlenmesi konusunda hemen hemen hepimiz şöyle oturur, sakince bir kahvemizle beraber yemek sonrası hani dinlenmek yeterli diye düşünebiliriz. Hakkımız da vardır. Ama zihnin dinlenme konusunda ne yapıyorsunuz sevgili dinleyenler? Bunu merak ettiğim için soruyorum. Zihninizin dinlenmesine müsaade ediyor musunuz? Çünkü buna hepimizin hem gün sonunda hem belli dönemlerde ihtiyacımız var. Şu an bana kulak veriyor oluşunuz bile aslında zihninizin dinlenme yöntemlerinden biri sevgili dinleyenler. Buraya dikkat çekmek istemiştim. O yüzden teşekkür ederim. İyi dinlenmeler.

Kendinize inanıyor musunuz sevgili dinleyenler? Yani ben kendime inanıyorum diyebiliyor musunuz? Yapacağınız her işte, her eylemde, atacağınız her adımda evvela kendinize inanarak yapıyor musunuz onu? Bazen değer verdiğimiz insanlar bizi önemsemeyecek ve belki de yanımızda olmayacaklar da. Ve bu yüzden en zor anında bile kendi yanında olmayı bilmeli insan işte. Yani tüm dünya bize karşıymış gibi hissettiğimizde bile şunu dememiz lazım. Bana inanmamanız hiç sorun değil. Ben kendime inanıyorum. İşte sevgili dinleyenler, tam olarak da bunu yapabildiğiniz takdirde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur bence. O yüzden ben kendime inanıyorum cümlesini kendinize inanarak sıkça söyleyin.

kimse sizin arka planda verdiğiniz sessiz savaşları, parçalandığınız yerden kendinizi nasıl kurtardığınızı ve olduğunuz kişi için ödediğiniz bedelleri anlayamaz. Bence anlatmaya da çalışmamalıyız. Hani nasıl ki ateşten geçmeyene ateşi anlatamazsınız, bu da aynı durum işte. Hala deniyor ve yola devam ediyorsanız kendinizle gurur duymalısınız sevgili dinleyenler. İnsan, insanı çehresinden, hal ve tavrından okur ve anlar aslında. Anlamayana da anlatma çabasıyla kendimizi yoruyoruz. Yormamalıyız işte. Bizi anlayana çıksın yollarımız.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geri doğru uğurlarken. Her ne kadar el alem lafından ya da el alemin düşüncesini önemsemeyeceğimizden bahsetsek de bizim üzerimize böyle yapışmış adeta kuru ama kendini farklı noktalarda hissettiren bir el alem baskısı var sevgili dinleyenler. Her ne kadar dinlemiyorum, asla artık umursamıyorum desek de. Mesela en iyisi mi olmak istiyorsunuz? Hayır. Hedeflerimizi aslında bir yerde değiştirmeli. Ne yapmalı peki? Yeterince iyi olabilmeli mesela. Ya da ne bileyim milyon milyon liralarla emekli olmak gibi bir hedef. Hayır. En güzel anılarla emekli olmak. Uzun bir hayat yaşamak mı mesela hedef? Hayır. Hedef bence anlamlı bir hayat yaşamak. Yani sevgili dinleyenler, bazı hedefleri daha güzelleriyle değiştirmeli bence. Bakarsanız o değişimler bizi de gayet güzel bir şekilde bulabilir.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Her şeye rağmen hala güzel insanlar var. Bundan bahsetmek biraz abes kaçabilir diyebilirsiniz. Çünkü kötülüklerin yoğunlukta olduğu, kötü şeylerin yaşandığı bir süreçte iyi insanlar, güzel insanların vurgusunu yapmak, ne bileyim, en azından umudumu taze tutmaya bir vesile oluyor bu. Yani kimsenin kötülüğünü istemeyen, kimsenin üzülmesine razı olmayan ya da kimsenin kalbini kırmak için uğraşmayan ve herkesin acısına böyle kendi acısıymış gibi sabır ve anlayış gösteren o güzel insanlar. Bu insanlar hayatınızdaysa sevgili dinleyenler, lütfen onları kaybetmeyin. Çünkü önemli olan sadece güzel olan birini bulmak değil, güzel kalan birine ait de olmak. Öyle güzel olun işte.

Her mevsimin insanda hissiyat anlamında yoğunlaştığı farklı noktalar olabiliyor. Sonbahar böyle yaprak dökümlerini şöyle bir düşünecek olursak aslında sadeleşme, arınma, bir şekilde bir de aslında eksilmiş gibi görünen ama bir bütünleşmeye de işaret eden bir yoğunluğu var. Yani insanın mesela şu zamanda kendiyle bütünleşmesine ihtiyacı var. Diğer insanlar bakıldığında sadece ziyaretçi konumunda adeta. Hani hayatımıza geliyorlar, gidiyorlar. Dualar insanın kaderine yön verir sevgili dinleyenler. Yani yürüdüğü yolu belki değiştirmez ama varacağı yeri daha da güzelleştirebilir. Öyle olur ki her şey üst üste denk gelir ya da her şey kötü gider. İşte bunlar bizi üzmemesi gerekiyor. Yani eğer kalbinde biraz bile olsa iyi niyet varsa senin önünde de güzel hayat var demektir. Ben buna inanıyorum. Yani şunu unutulmaması gerekiyor ki herkesin kaderi onun kendi kalbinin de eseri. O yüzden iyi niyetinden kaybedebilirsiniz. Birine az, birine çok ama iyi niyetini hiçbir zaman kaybetmemeli sevgili dinleyenler. Her şey gönlünüzce olsun ve gönlünüzde hep iyi kalsın.

Hep savunduğum bir şeydir bu. İnsan her yıl böyle tek tek artan rakamlarla yaşanmıyor. Yaşadıklarıyla yaşlanıyor. Yani şöyle bir düşünecek olursam birçok şey yaşadım ama birçok şey de yaşayamadım geriye baktığımda. Yani elbette hep geriye bakarak atmıyorum adımlarımı, yoksa önümdeki tümsekleri ya da kuyuları göremem. Ama 30'lu yaşlarında şunu anlıyor insan. Meselenin çoğu zaman aşk olmadığını. Mesele dostluk, mesele güven, yol arkadaşlığı. Çok uğraş vermişim gönül kırmamak için. Pişman değilim elbette ama kendimi ihmal etmişliğin pişmanlığı yok değil işte. Yanınızda yürümek istemeyeni

kendi vaktinizi çalarak ikna etmeye çalışmayın sevgili dinleyenler. Ben artık bunu iyice anladım. 30'lu yaşlarımda ikna derdiyle çok vakit kaybetmeyeceğim. Size de bunu tavsiye etmek istedim. Kendinizi daha çok önemseyin sevgili dinleyenler. Değer verdiğiniz, sizin için önemli olan duygular konusunda da hiçbir zaman ödün vermeyin.

Her şeyden önce ihtiyacın ne olduğunu bilmeli. Onu tespit etmeli sevgili dinleyenler. İnsan neden yalpaladığını, neden bir türlü tatmin olmadığını, yani şu dünyaya niye gönderildiğini bilmeli bence. İnsan ruhunu fark etmekle mükellef değil mi zaten? O ruhla biz hayattayız, can buluyoruz. Sadece vücuttan ibaret olmadığını, tatmin edilecek tek şeyin de o vücut olmadığını anlamak lazım. İnsan bir an evvel ruhunu bulmalı işte ve onun derinliklerine inmeli. Ruhun derinliklerine inmek isteyen insan bir takım fazlalıklardan da vazgeçmesi gerekiyor. Ruha yolculuk kimi zaman yakınlardan uzaklaşmak, uzaklara yakın olmak demek. Özünü bulmak için işte sözünü temizleyebilmeliydi insan. Kendisiyle tanışmalı, eksikliklerini fark etmeli ve en önemlisi de kabul etmeli. Belki zor olacak ama insan bu zorluğa bile talip olmalı. Çok zaman değil, az bir zaman sonra talip olduğu zorluk ona huzuru da kazandıracaktır. İşte o yüzden ruhunu bulanlardan olalım. Ve bu şarkı da o ruhlarımıza iyi hissettirsin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin ay ışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin ay ışığı nöbetçisi Ahmet Muhip Drana sevgili dinleyenler. 1909 yılında Sinop'un Salıköy'ünde dünyaya geliyor. Ankara Erkek Lisesi'ni bitiriyor ve lisedeki edebiyat öğretmenleri kimler biliyor musunuz? Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar. İşte bu önemli isimler onun da Ahmet Muhip Drana'sın da şiir sevgisinin gelişmesinde çok etkili oluyor. Hukuk Fakültesi eğitimi aldığı bir süreç var. Akabinde İstanbul'a dönüyor ve Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne giriyor ve buradan mezun oluyor. Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı yaparak yine Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği de yaparak geçirdiği bir kariyer süreci var. Ahmet Muhip de hocası Tanpınar gibi az yazıyor, seyrek yayımlıyor. Şiirlerini şiire başladıktan neredeyse 50 yıl sonra kitaplaştırmış. 21 Haziran 1980'de Ankara'da hayata veda ediyor. Vasiyeti üzerine Sinop'un Salıköy'ünde de toprağa verilmiş. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Olvido şiiriyle başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan. Lavanta çiçeği kokan kederleri, hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh, ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik ve cümle itikler. Mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığını. Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu. Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Ey unutuş, kapat artık pencereleri. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibidir kederden. Macerası çoktan bitmiş o şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört bir yanıma. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni.

Ahmet Muhip Dranas'ın yüreğini öylesine yakıp şiirlerine ve hayatına yön verenin eşi olduğu görülüyor sevgili dinleyenler, yazmış olduğu notlarda. Bir beşik gibi sallanır dünya, rahat uyusun diye bütün çocuklar. Bu sözleri söyleyen bir eşin ruhuna ait olmak, şiirlerini kıskanmaktan daha fazla, hani insanı bu dünyada Ahmet Muhip Dranas olmaya imlendirir adeta. Mesela şu dizelerini sık sık tekrarlar, okurum kendi kendime de. Sonra da nasıl bu kadar dümdüz ve ahenkli yazabildiğine de hayret ederim. Bekleyeceğim elbette gelişini. Yaşamak başka nedir? İsterse ta kıyamete. İlle seni. İlle seni. Ki bu aşk başka nedir?

Kardır yağan üstümüze geceden. Yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte. Kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan. Sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök deniz aşkına. Yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın. Göğe uzanır, tek, tenha bir kamış. Sırf unutmak için, unutmak ey kış. Büyük yalnızlığını dünyanın.

Ve bir Uğurla İşi programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine nasıl geçtiğini anlamadığım bir 3 saat oldu kendi adıma. Umarım sizin için de güzel geçen bir 3 saat olmuştur. Oralarda bir yerlerde olmanız, bana kulak vermeniz bile benim için çok kıymetli. Görünürde tek bir odadayım, tek başımayım ama biliyorum ki yüzlerce yürek sığıyor bu odaya. İyi ki varsınız. Kısacık zamanınızda keşkeleriniz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba'da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsane.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 18 Haziran 1928 havacı Amelia Earhart bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde avanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Peki.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.